İki farklı insan, iki

Böyle şeyler her zaman. Yaptığımız insanlıklar uğramaz mı zor zaman? Genellikle bizi bulur söylemesi zor olan.

0: İslam tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Busem.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
6: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
12: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
13: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
13: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
13: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
14: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam kazandırır.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya Mağazası.

sayenizde. Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. MESKİ Genel Müdürlüğü kent genelinde ızgara, menfez ve yağmur suyu hatlarından bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle ani ve yoğun yağışlara karşı hazırlıklarını sürdüren MESKİ'nin yaptığı çalışmalar sayesinde taşkın riskleri en aza indirilirken yağmur sularının hızlı ve sağlıklı şekilde tahliyesi sağlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen 3. Darı Sekisi Gökyüzü Gözlem Etkinliği bu yıl adeta şenlik havasında geçti. Yüzlerce yurttaşın akın ettiği etkinlikte uzay meraklıları için her nokta düşünülürken atmosfere çarparak görsel şölen oluşturan meteorlar ortak bir heyecanla izlendi. 7'den 77'ye herkesin doyasıya meteor yağmurunu izlediği etkinlik gece yarısına kadar sürdü ve her anı büyük hayranlık uyandırdı. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren aşhanelerde tencereler yurttaşlar için kaynamaya devam ediyor. Aşhanelerde pişen yemekler, engellilik, yaşlılık ve sağlık sorunu gibi nedenlerden dolayı evde yemek yapamayan yurttaşların sofrasına ulaşıyor. Aşhanelerden hafta içi her gün yüzlerce eve 3 çeşit yemek düzenli olarak büyükşehir ekipleri tarafından ücretsiz ulaştırılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin karbon ayak izini azaltmaya yönelik projelerin, karbon yönetimi stratejilerin ve başarı sağlamış uluslararası işbirlikleriyle dikkat çekiyor. Sürdürülebilir bir gelecek inşa etme vizyonuyla hareket eden büyükşehir, iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek ve kenti bu yeni koşullara adapte etmek için çok yönlü bir çalışma yürütüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 yılında hayata geçirdiği Teksin Mersin İletişim Merkezi sayesinde vatandaşlar büyükşehire sesini rahatlıkla duyuruyor. Teksin Mersin, vatandaşların 7 gün 24 saat boyunca 185 numaralı hattı arayarak aynı zamanda sosyal medya ve WhatsApp üzerinden de büyükşehire ulaşabilmesini sağlayan bir sistem olarak hizmet veriyor. Açtığı merkezler aracılığıyla özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarını karşılayan ve fırsat eşitliği sunan Mersin Büyükşehir Belediyesi, mola evleriyle de ailelere çocuklarını güvenle bırakabilecekleri bir ortam sunuyor. Haftanın 5 günü uzman eğitmenler eşliğinde yaş ve gelişim durumlarına göre eğitim alan ve çeşitli aktiviteler yapan özel çocuklar, mola evlerinde hem sosyal becerilerini geliştiriyor hem de özgüven kazanıyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı.

0: elektronik ürünler, en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
1: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: Buse Home'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
5: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
8: Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık basın bilgilendirme toplantısı yapıldı. Bakanlık, terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamada en büyük payın şehitler ve gazilerle onların ailelerine ait olduğunu vurguladı. Milli Savunma Bakanlığı ayrıca sınır karakollarında birlik azaltılmasının söz konusu olmadığını bildirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek bir dizi ziyaret ve program kapsamında Trabzon'a gitti. Trabzon Valiliğini ziyaret eden Gürlek açıklamalarda bulundu. Gürlek, faili meçhul kalan her ölüm devletin önünde kapanmamış bir hesaptır. Bu nedenle faili meçhul dosyaları, şüpheli ölümleri ve kamu vicdanında iz bırakan dosyaları yeniden açmaya devam edeceğiz dedi. YÖK, öğrenci affının usul ve esaslarını belirledi. Üniversiteleriyle ilişiği kesilenlerle kazandığı programa kayıt yaptıramayanlar, aftan yararlanmak için 9 Aralık 2026 tarihine kadar başvuruda bulunabilecek. Düzenlemeden yararlanan öğrenciler, 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversitelerine dönebilecek. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik mali suç operasyonu başlatıldı. Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı arama ve el koyma kararları alındı. MASAK incelemelerinde Alihan Kuriş suç örgütü yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar lirayı aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi. Gelir İdaresi Başkanlığı 2025 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi beyan verilerini ve vergi rekortmenlerini açıkladı. Türkiye genelinde en çok gelir vergisi ödeyen isimler Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın 3. enflasyon raporunu açıkladı. Karahan, yıl sonu enflasyon tahminlerini %26'dan %28'e revize ettiklerini duyurdu. 2027 sonu için %15

0: 2028 içinse %9'luk tahminde değişikliğe gidilmedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Haziran ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Verilere göre cari işlemler hesabı Haziran ayında 4 milyar 194 milyon dolar açık verdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent genelinde sürdürdüğü ulaşım yatırımlarına kırsal mahallelerde de devam ediyor. Mersin Büyükşehir bu kapsamda Silifke'de tarımsal üretimin yoğun olduğu kırsal mahallelerde toplam 5,5 kilometrelik yolu çift kat sathi kaplama asfaltla yenileyerek üreticilerin ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getirdi. Mersin'in tarihi simgelerinden Taş Bina Kent Müzesi olarak yeniden hayat buluyor. Proje kapsamında bir dönem kentin sanatçı ve edebiyatçılarını buluşturan Ak Kahve'de müze içerisinde yeniden canlandırılacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi Taş Bina'nın yanı sıra Kırmızı Lacivert Kent Meydanı ve Karamancılar Konağı'nın restorasyonlarını da tamamladı. Kasaplar Çarşısı'ndaysa restorasyon çalışmaları başladı. Mersin'de son dönemde gündeme gelen tek tırnaklı et tespitleri vatandaşları tedirgin ediyor. Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Erdal Pekmez konuyla ilgili olarak güvenilir mahalle kasaplarından alışveriş yapılması çağrısında bulundu. Pekmez, bu işi yapanları tespit ettikleri zaman meslekten men etmek gerekiyor, cezaların daha da yükseltilmesini istiyorum dedi. Mersin'in Mut ilçesi Kınalıtaş ve Ballı mahallelerinde Toros Dağları'nın yaklaşık 1700 metre rakımında üretim yapan arıcıların hasat mesaisi başladı. Kovanlardaki peteği çıkaran arıcılar temizliğin ardından organik balı sağım makinesinden geçirdi. Akdeniz Belediyespor yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına başladı. Akdeniz Belediyespor bu kapsamda kaleci Haktan Kaya Demir'le anlaşmaya varıldığını duyurdu.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

0: Ekin Narşap'ın sunumuyla manşet başlıyor.
1: Günaydın sevgili izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz. Bugün 14 Ağustos Cuma haftanın son iş gününde yeniden sizlerle birlikteyiz. Yeni gün herkese hayırlar, mutluluklar ve bol kazançlar getirmesi temennisiyle bugün de manşet programına başladık. Yine manşetteki gelişmeleri aktaracağız sizlere. Yine gazetelerin ilk sayfalarına yansıyan haberleri ve öne çıkan haberleri sizlere hem değerlendirip hem birlikte aktaracağız. Bizleri İçel TV ve San TV ortak canlı yayından izliyorsunuz. İçel TV ve San TV ait sosyal medyalarda sizlerle birlikteyiz ve San FM radyomuz vasıtasıyla da radyolarınızdayız. Radyo dinleyicilerimize de buradan selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Seyir halinde bizleri dinliyorsanız hayırlı yolculuklar diliyoruz. Evlerinizde veya iş yerlerinizde dinliyorsanız da hayırlı işler, bol bereketli kazançlar diliyoruz. Özellikle trafikteki vatandaşlarımıza da lütfen trafik kurallarına riayet edelim diyerek de hatırlatmada bulunalım sevgili seyircilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz. Evet, şimdi bugün sevgili seyircilerimiz, Sayın Cumhurbaşkanı bir tarihi bir konuşma yapacak. AK Parti'nin 25 yaşında oluşunun münasebetiyle düzenlenen programda çok geniş anlamda bir açıklama yapacak.

belirtildi. Daha önce biliyorsunuz AK Parti sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı'nın bugün tarihi bir konuşma yapacağını daha önce duyurmuştu biliyorsunuz. Bu konuyla ilgili bugün saat 17.30'da 25. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Sayın Cumhurbaşkanı AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla da bir konuşma yapacak ve bu konuşma anladığım kadarıyla genel maksatlı olacak. Yani hem dünya vizyonu hem Türkiye vizyonu ve bugüne kadar yapılanlarla ilgili bir açıklama olacağı düşüncesindeyim. Tabii ki Terörsüz Türkiye 100 yılını büyük bir vurgu yapılacak. Özellikle aşılan eşiğin önemi hakkında büyük bir oranda bilgiler aktaracak. Bakalım neler olacak. Saat 17.30'da sevgili izleyicilerimiz, AK Parti'nin vizyon belgesi de açıklanacak bu arada. AK Parti vizyon belgesi de açıklanacak. 81 il ve 207 üniversiteden gelen gençler de etkinlikte yer alacak deniliyor sevgili izleyicilerimiz. 25. yıla özel gazete çıkarılacak. 1 Ocak 2003 tarihinden günümüze kadar AK Parti'nin yaptığı icraatlar gün gün almanakta yer aldı. Bunun yanı sıra katılımcılara hatıra amaçlı dağıtılmak üzere özel bir madalyon tasarlandı. Madalyon üzerinde mega projelere yer verildi deniliyor sevgili izleyicilerimiz. AK Parti'nin sembol simgesi haline gelen ampul üzerinden hazırlanan ışık gösterisi ve özel koridordan geçecek gecenin en dikkat çekici bölümlerinden biri de drone ve ışık gösterisi olacak. Tam kapsamlı bir program düşünülmüş, planlanmış sevgili izleyicilerimiz. Bugün saat 17.30'da canlıyla Sayın Cumhurbaşkanı vatandaşlara, dünyaya seslenecek. Peki Terörsüz Türkiye sürecinde durum nedir? Terörsüz Türkiye sürecinde de PKK'lıların serbest bırakılma koşulları netleşti. 3 kategori belirlendi deniliyor sevgili izleyicilerimiz. Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından PKK'lıların adli işlemlerine ilişkin yol haritası ortaya çıktı. Cezaevindeki hükümlü ve tutuklular ile firariler için farklı hukuki süreç işletilecek ve PKK'lılar serbest mi kalacak, süreç nasıl işleyecek, bu soruların yanıtları ortaya çıkmaya başladı. Süreç yasanın ardından cezaevlerindeki hükümlüler, tutuklular, firari ve haklarında yakalama kararı bulunanlar olmak üzere 3 kategoride ele alınacak. Suça bulaşmamış silahlı terör saldırılarında yer almadığı belirlenen silahlı terör örgütü üyeliği, örgüt kurma yönetimine, terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek, terörle mücadele kanununa muhalefet, terörizmin finansmanı hakkındaki kanuna muhalefet etmek, terör örgütü propagandası yapmak, suçlarından mahkum olup cezaları bölge istinaf mahkemeleri ve yargıtayca onanıp kesinleşen hükümlerin dosyaları mahkum oldukları ile infaz hakimliklerince ele alınacak. İnfazları durdurulup haklarında verilen mahkumiyet kararı çerçeve yasaya göre yeniden uyarlanıp tahliyelerine karar verilecek. Aynı suçlardan tutuklanan ancak yargılamaları halen devam ettiği için dosyaları kesin hükme bağlanmayan tutuklularla ilgili yasa uyarlamasını ilk derece mahkemesi sıfatıyla yargılandıkları ağır ceza mahkemeleri ele alacak. Mahkemeler infaz, durdurma ve tahliye kararlarını verecek. Haklarında karar verilen dosyası istinaf ve yargıtay aşamasında olanların dosyaları da istinaf veya yargıtayın ilgili ceza dairesinde incelenecek. Yeni yasaya uyarlama yapılarak karar verilecek. İstinaf ve yargıtay uyarlama yapılması için yerel mahkeme kararını bozma gerekçesi yapmayacak. Doğrudan kendini yasayı uygulayacak. Dosyayı kesin hükme bağlayacak. Ve yurt dışındaki PKK'lıların durumu ne olacak diyor. En çok merak edilen ise haklarında tutuklanmaya yönelik yakalama kararı bulunan firari PKK'lıların hukuki durumu. Gerek DAEŞ kadrosunda gerekse örgütün Avrupa yapılanmasında yer alan örgüt üyeleri hakkında dava ve kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunmadığı için yakalamayı çıkaran İl Cumhuriyet Başsavcılıkları dosyaları doğrudan üyedilikle ele alacak. Teslim olan PKK'lının ifadesi alındıktan sonra aynı gün terör suçları soruşturma bürosu savcılarınca haklarında iddianame hazırlanacak.
terör, ihtisas, ağır ceza mahkemesine davet

0: dava açılacak. Dava açıldıktan sonra Ağır Ceza Mahkemesi tutuklamaya yönelik yakalama kararını kaldırıp çerçeve yasağı kapsamında serbest bırakacak diyor. PKK'nın silahları 35 yeraltı tünelinde gizli. Nefes gazetesinden Özgür Cebir'in haberine göre istihbarat kaynaklarının raporlarına yansıyan verilere göre Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarında cephanelik ve mühimmat deposu olarak kullanılan 35 farklı noktadaki yeraltı tünellerinde ısıya güdümlü yeni nesil zırh delici füzelerden değişik çap ve batta havan topları, geçmiş yıllarda sınır karakollarına saldırılarında kullanılan bombalı maket uçaklar, ABD yapımı yeni nesil piyade tüfekleri bulunuyor. Bu silahların %80'i ABD'nin Suriye'ye gönderdiği yardım silahları. Güvenlik istihbarat kaynaklarının gerek sağdan gerekse yakalanan veya teslim olan teröristlerin itiraf ve ifadelerinden de yola çıkarak hazırladığı raporda terör örgütünün elinde yeni nesil ABD ve İsveç menşeli silah ve mühimmatlara dikkat çekildi. Silahlar arasında İsveç menşeli yeni nesil AT-4 zırh delici tank savar füzesi, omuzdan ateşlemeli RPG-7 roket atar, ABD menşeli karabina M4 piyade tüfeği, M16 ve M15 piyade tüfeği, AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği, M1 keskin nişancı tüfeği, lazer nokta işaretleyici, gece görüş gözlüğü, 60'lık ve 82'lik 82 mm'lik hava topları, geri tepmesiz top omuzdan ateşlemeli M79 tank savar füzesi, zırhlı askeri araçlara karşı kullanılan LAV silahı bulunuyor. Yine SA-7 hava savunma füzesi, 107 mm Katyusha füzesi, 40 mm'lik bomba atar, Uzi tabancalar, ısıya güdümlü Strela Stinger ve Irda ve Rus menşeli Konkurs füzeleri, etkili mermi menzili 2 kilometreye kadar uzayabilen Fransız menşeli Milan tank savar füzesi, hava savunma silahı Doçka uçak savar, Bixi ağır makine tüfek, Kanas olarak da bilinen Drugo keskin nişancı suikast tüfeği, Polonya menşeli saldırı ve savunma tipi el bombaları da var deniliyor. Sevgili izleyicilerimiz, cephanelikle ilgili yeraltı tünellerinde gizli olduğu iddia edilen silah ve mühimmatlarla ilgili bilgiler. Evet, ve dünya gündemine de göz atalım. ABD-İran gerilimi tırmanıyor. ABD Orta Doğu'ya yeni bir uçak gemisi göndermeye hazırlanıyor. Orta Doğu'da ABD-İran gerilimi tırmanarak devam ediyor. Pentagon'un İran'la gerginlik devam ederken Orta Doğu'da görev yapan USS Abraham Lincoln uçak gemisinin yerini alması için USS George Washington uçak gemisini göndermeye hazırladığı iddia edildi sevgili izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Amerikan Wall Street Journal gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre Pentagon bölgedeki uçak gemilerinden birini rotasyona sokmaya hazırlanıyor demiş. ABD'nin Orta Doğu'da İran'a gözdağı olarak nitelendiriyor bu hareket. Savaş gemisi göndermeye hazırlanılıyor denmiş. ABD Kongresi'nde tartışmalara neden olmuştu. USS Abraham Lincoln 250 günü aşan uzun görev süresi dolayısıyla ABD Kongresi içinde tartışmalara neden olmuş ve bazı kongre üyeleri gemideki yaşam koşullarından endişe ettiklerini açıklamıştı. Daha önceki saldırılarda görev almıştı söz konusu uçak gemisi. Önce ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında görev almış, daha sonra da ABD'nin İran limanlarına uyguladığı ablukaya katılmıştı deniliyor. Yani sevgili izleyicilerimiz, anlayacağımız odur ki yine al gülüm ver gülüm, yine dur ben biraz da ateş edeyim sen biraz bekle, ben yine anlaşmadan bahsedeyim, uzlaşmadan bahsedeyim, petrol fiyatları düşsün gibi çalışmalar hala devam ediyor. Yani ne diyelim, dünya ülkeleri bu konuda sessiz, dünya ülkeleri en çok etkilenen ülkeler hala sessizliğini korurken, yani tek bir adamın iki cümlesi ekonomik sıkıntılara veya ekonomik kalkınmaya neden olurken, bir küstüm bir barıştım, yok oynama elleme küserim gibi evcilik oyunlarıyla maalesef dünya dengesi yerinden oynuyor ve oynatılıyor.
1: Tekin Arşap'la Manşet reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
3: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat.

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Tekin Narşap'la manşet devam ediyor.
6: Gazetedeki insanları yok etmeye, gazede işgale devam ediyor. Alttan bir takım komplo teorileriyle ortaya çıkıyor, bir takım provokatif eylemlerle ortaya çıkıyor. Ve bu belirsizliğin oluşmasının ve kalıcı olmasının ve ilerlemesini sağlıyor işin açıkçası İsrail. Ve bu arada da kendi işini yürütmeye çalışıyor. Kendini kaybettirerek, izini kaybettirerek sevgili seyircilerimiz. Evet, bakalım önümüzdeki günlerde neler yaşanacak, hangi ülkeler ne kadar etkilenecek bu ekonomik sıkıntıdan, ekonomik darboğazdan ve nasıl bir mesaj verecek, onu da hep birlikte bekliyoruz. Şimdi sevgili izleyicilerimiz, yine ülkemizle ilgili siyasi partiler, farkındaysanız anketler yayınlanmaya başlandı. Yani anket yapan firmalara bakıyorsunuz, 2000 kişi üzerinde yapmış, 1000 kişi üzerinde yapmış, 200 kişi üzerinde yapmış. Zaten belirtiyorlar orada en sonunda küçük harflerle, hani sizin dikkatinizi çekmiyordur ilk etapta. Orada yazıyor işte bu anket çalışması şu bölgede şu kadar kişi üzerinde yapılmıştır diye. Bazen olur ya, altyazı da geçer, böyle hızlı bir şekilde geçer o GSM operatörlerin kampanyaları. Güzel bir kampanya ama aslında o altyazıda böyle karınca gibi geçen altyazıda aslında her şey belli. O kampanyanın bu kadar güzel olmadığını gösteren en belirgin şey o geçen altyazı. Herkes onu kaçırıyor. Neden kaçırıyor? Çünkü gözü...

kendisine sunulan şaşalı bir merak uyandıran olguya alıştırılmış. Şimdi bir bakıyorsunuz neler neler çıkıyor. Cumhuriyet Halk Partisi bitti gitti. Yani çıkan sonuca göre Cumhuriyet Halk Partisi kesinlikle barajı aşamıyor bile. Özgür Özel'in kurduğu yeni parti almış başını gidiyor.

her zaman söylediğimiz bir şey var bizim. Ki gerçek olan da budur. Anketler artık inandırıcılığını yitirdi bu ülkede. Çünkü birçok anket şirketinin para karşılığı bu anketleri yaptığını artık hepimiz çok iyi biliyoruz. Ve parayı verenin düdüğü çaldığını da biliyoruz. Nasrettin Hoca'nın misali gibi. Parayı verenin de düdüğü çaldığını biliyoruz. O yüzden hani birçok anketler gördük. Bundan önceki seçimlerde de birçok anketler gördük. Tam tersini söylerken bugün geldiğimiz noktada hiç onların söyledikleri çıkmadı mesela. Alanlar da aslında siyasi partileri yanıltıyor. Yani siyasi parti genel başkanlarını ben bazen anlamakta zorlanıyorum. Çünkü o kadar, evet, her siyasi partinin genel başkanının tek bir hedefi vardır. İktidar olmak, en iyi olmak, birinci parti olmak. Şimdi bakıyorsunuz koalisyonlar, ittifaklar söz konusu oluyor. Bu ittifaklar söz konusu olunca bu başarı, o genel başkanın başarısı olmaktan çıkıyor veya siyasi partinin tek başına başarısından geriye çıkıyor. Bugün baktığınızda 0 nokta bilmem kaç puan almış siyasi partiler kendilerini gerçekten çok nimetten saymaya başlıyorlar. O kadar değişik açıklamalar yapıyorlar ki zannedersin iktidarlar. Çünkü onlar da biliyorlar ittifak içerisinde yer alacaklarını ve kendilerini bu vesileyle bir takım kazançlar sağlayacağını. Çünkü tek başına girse hiçbir kazanç elde edemeyeceğini çok iyi biliyor. İşte bu tür ittifakların arasına girmek için de zaman zaman ses yükseltenler oluyor. Diyorsun ki bu var mıydı diyorsun. Varmış. İşte çıkıyor konuşuyor. Acaba kendimi bir ittifakın içerisine atar mıyım? İşte ittifaktan ola ki bir başarı elde edilirse bana bir pay düşer mi? İşte bir bakanlık düşer mi? Ne bileyim işte bir siyasi koltuk düşer mi? Derdine giriyorlar. Maalesef en güzel anket sonucu sandıktır. Yani bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Meydanlar bile artık doğru bilgiyi yansıtmıyor bize. Neden doğru bilgiyi yansıtmıyor? Çünkü taşıma usulüyle mesela Mersin'de yapılacak bir ne denir ona? Meeting için diyelim. Mersin'de yapılacak bir meetinge Diyarbakır'dan, İstanbul'dan, Ankara'dan, oradan, buradan, şuradan, Antalya'dan, Adana'dan, Gaziantep'ten, Şanlıurfa'dan, Mardin'den insan getiriyorsunuz. Yani bunu hepimiz biliyoruz. Şimdi oraya yağacağınız o kalabalıklar sandığa yansımıyor. Çünkü sandığa farklı yansıyor. Sandığa çok farklı yansıyor. O nedenle ben hem anketlerin hem de bu tür mitingdeki o kalabalık, coşkulu diye nitelendirilen alanların hiçbir zaman doğruyu belirtmediğini söylemenin altını çizmek istiyorum. Çünkü hep yanıltmıştır. Mersin'de bunu yaşamışızdır. Yani Mersin'de şöyle bir dönüm geçmişe bir bakın. AK Parti'nin mitingine bakın. Milliyetçi Hareket Partisi'nin mitingine bakın. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin mitingine bakın. DEM'in mitingine bakın. Aynı alanda, aynı mekanda, aynı noktada alacağı kapasite belli o alanın. Hepsi dolduruyor maşallah. Şimdi düşünsenize 2 milyonluk Mersin nüfusunda canış doluyor orası. AK Parti'de de doluyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nde de doluyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde, DEM Parti'de de. Peki herkes bu kadar çok yoğun kalabalık olduysa bu sonuçlar niye böyle çıktı? Neden böyle çıktı? Ya o yüzden hani ben vatandaşlarımız özellikle seçmenimizin gözünün boyanmasına karşıyım. İşte bir takım algı operasyonlarının düzenlenmesine karşıyım. Ya bak şimdi anketlerde şu çıkıyor, bu çıkıyor denilmesi çok doğru bir yaklaşım değildir. Bu neye benzer biliyor musunuz? Aynı Ahbap Derneği'ne yapılanlar gibi. Yani Ahbap Derneği'ni nasıl parlattılar önümüze, Ahbap Derneği'ni nasıl önümüze çıkarttılarsa sonra da gördük ki neler yaşanıyor. O nedenle ben siyasi parti genel başkanlarından bir isteğim var, bir ricam var. Lütfen hani bu tür yaklaşımlar içerisinde olmamak lazım. Bakın Türkiye'de şu an vatandaşın derdiyle dert denen bir tane parti yok. Kimse kusura bakmasın, yok. Yani var gibi görünse de yok. Çünkü her partinin söyleminde şu vardır. İşte biz ekonomik gücü şahlandıracağız.

İşte insanların ekonomisini ve insanların kendi bütçesini oluşturacak kapasiteyi arttıracağız. Ya bu ülke neler gördü? Hangi hükümetler gördü? Koalisyon hükümetlerinden tutun tek başına iktidarları gördü. Farklı siyasi partilerin yönetiminin olduğu bir düzen de gördü. Allah aşkına memurun, emeklinin, işçinin ne değişikliği oldu mesela? Atıyorum sol diye tabir edilen sol partiden iktidar olunduğunda emekli, memur, işçi aylıklarında bir şahlanış mı vardı? Alım gücü çok mu yüksekti? Hayır. Şimdi mesele şudur ki siyasi parti üyeliğimizi şöyle bir askıya alalım. Bir duralım orada, bir durduralım. Bir kenara koyalım ve şöyle düşünelim. Ya evet, benim siyasi partimin bana ne katkısı oldu? Bak sadece kendin için düşün bunu. Bana ne katkısı oldu? İktidara geldi, benim ne değişti bende? Yani emekliyim, ben ne değişti bende? Emekliyseniz emekli olarak, işçiyseniz işçi olarak. Şöyle bir düşünmenizi istiyorum. Yani evet kardeşim, benim siyasi partim şu an ülkeyi yönetiyor ama ben bir memur olarak, bir işçi olarak veya bir emekli olarak neyse, ne değişiklik oldu hayatım? Hiçbir değişiklik olmadı. Alım gücüm yine düzelmedi, yükselmedi. Hani benim partim bunu yükseltecek iddiasıyla ortaya çıkmıştı? Bana öyle gelmişti. Senin alım gücünü yükselteceğim, refah seviyeni artıracağım diye gelmişti. Ama hala aynıyım, değişen bir şey yok. Demek ki yapamamış. Demek ki yapamadıysa benim de bunun karşılığında ona bir daha oy vermemem lazım diye düşünmemiz lazım. Ama biz ne yapıyoruz? Tam tersi. Ya benim partimdir. Biri bakıyorsunuz başka parti, biz gelince daha iyi olacak diyor. Ya nasıl daha iyi olacak? Nasıl daha iyi olacağı anlatmadığın seçmenine iyi olacak iddiasıyla nasıl karşısına çıkıyorsun? Ya ben buradan utanırım. Ya elinizde bir materyal yok. Elinizde bir birikim yok. Elinizde ortaya koyacağınız somut bir deliliniz yok ama ben yaparım. Şeyi hatırlayın, eskiden neydi o partinin ismi? Sayın Uzan'ın kurduğu bir genç parti vardı. Ne diyordu? Sahaya çıkıyordu. Miting alanlarında büyük bir coşku vardı. Hatırlayın o günleri. İşte ben diyor işçinin maaşını artıracağım. İşçi hemen bir galeyana geliyor. Evet ya bak yapacak. Neden yapacak? Genç partinin mitinglerinde ekmek arası dönerler de dağıtıldı. Ya şimdi genç partiyi veriyorum, örnek veriyorum. Neden örnek veriyorum? Çünkü o dönem öyle bir şahlanış dönemi vardı genç partinin. Genç parti bombası patlıyordu böyle. Her yerde genç parti konuşuluyordu. Cem Uzan işte her gittiği mitinglerde kalabalıklar oluşturuyordu. Sonradan ortaya çıktı ki o kalabalıkların çoğu parayla gitmiş. Ya para verilmiş, işte döner verilmiş. Döner dağıtıyorlardı, hatırlayın. Burada vatandaş karlı çıkıyordu işin açıkçası. Yani orada da gidip karnını doyuruyordu. Oyunu veriyor muydu, vermiyor muydu? Onu zaten sandıkta gördük, vermiyormuş. Sadece oraya dönerleri yemeye gidiyormuş. İyi de yapmış, helal hoş olsun da. Ama gerçekten seçmen olarak bizim artık çok iyi düşünmemiz lazım. Yani neyi, niçin istediğimizi, iyi bir yaşam sürdürmek için mi, yoksa şahsi çıkarlarımızın ön plana çıkarıldığı, geride kalan insanların nasıl bir hayat yaşadığı umurumuzda değil gibi bir düşünce felsefesi mi? Yoksa topyekün bir çıkarı düşünüp topyekün bir ilerleme, şahlanma ve yükselişi mi tercih etmeliyiz? Önce bunu bence belirlememiz lazım. Sanki burada bir eksiğimiz var. Siyasi partisine çok yakın olan isimler siyasi partilerini ölümüne savunuyor. Neden? Çocuğunu işe yerleştirecek, işte kendinin tayin işiyle uğraşacak, kendisine ihale verecek, iş verecek, şunu verecek, bunu verecek şahsi ikbali için. Ha, gerideki insanlar nasıl bir hayat sürüyor umurunda değil. Ama o zenginliğin en alasını yaşayacak. Onun derdi bu. Şimdi o yüzden bizim şahsi ikbalimiz mi yoksa toplumsal ikbalimiz mi? Bunu değerlendirmemiz lazım. Ama bir de bizim şunu yapmamız lazım ki bunda çok eksiyiz. Öz eleştiri. Öz eleştiri yapmıyoruz. Yani kendi partimize söz ettirmiyoruz. Laf ettirmiyoruz. Kem göz etmiyoruz. Kem söz söylemiyoruz. Ya neden?
Ya benim siyasi partim çok mu iyi, çok mu doğru yolda?

0: Bir kere bunu sorgulamasını yapmıyoruz. Acaba benim partimde yanlışlar yapıyor mu? Bunu sorgulamıyoruz. Sorgulamadığımız için de bugün geldiğimiz noktada herkes şikayetçi. Bak herkes şikayetçi ama çıkan sonuçlar değişmiyor. Ama herkes şikayetçi. Yani iktidarından da şikayetçi olanlar var, ana muhalefetinden de şikayetçi olanlar var. Şu anki koşullardan bahsediyorum. Herkesten bir şikayet var ama sonuç değişmiyor. Şimdi diyorsun ki bu sonuç neden değişmiyor? Ya bu kadar kötüyse durum, bu kadar iyi değilse ki değil aslına baktığınızda, ortada bir gerçeklik var. Ama buna rağmen sonuç değişmiyorsa seçmende bir problem var, siyasi partilerde değil. Şimdi siyasi partileri yönlendirmek seçmenin vazifesidir. Seçmenin görevi sadece gidip oy kullanmak değildir. Oyunun arkasında durmaktır seçmenin yapacağı iş. Yani oyunu hak edene vermesidir. Evet benim bir siyasi partim var ama benim siyasi partim hiçbir şey yapmadı ama şu parti yapıyor. Ben ona oy vereceğim diyebildiğimiz gün işte o zaman ülkenin şahlandığı gün, herkesin refah seviyesinin arttığı gün olacak diye düşünüyorum ben. Evet, tabii seçimlerimiz ve tercihlerimiz. Hayır, güzel bir söz vardır. Bazen seçimler sizi ya vezir eder ya rezil eder. Tercihler önemlidir. Hayatımızda verdiğimiz her türlü tercih, yaptığımız her tercih bizim için hep bu sonucu doğurur. Ya iki sonuçtan biri. Ya vezir ediyor, yükseltiyor ya da düşürüyor, rezil ediyor. Evet, şimdi Ali Gürkan Şamiloğlu'na gidelim gündeme dair bilgileri almak için. Evet Ali Gürkan Şamiloğlu, söz sende.
1: Merhaba, günaydın. Ben Ali Gürkan Şamiloğlu ve İçel TV, San TV seyircilerine, radyo dinleyicilerimize sağlıklı, güzel, mutlu bir gün diliyorum efendim. Gündemde öne çıkan konular nelerdir? Sonlara değinelim. Bugün AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü ve bu amaçla da çeşitli kutlama etkinlikleri gerçekleştirilecek. Bugün Ankara'da Başkent Millet Bahçesi'nde 100 binin üzerinde teşkilat mensubunun davet edildiği büyük bir organizasyonla AK Parti'nin 25. yıl dönümü, kuruluş yıl dönümü kutlanacak. Tabii kutlama törenlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak ki kendisi aynı zamanda AK Parti Genel Başkanı ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın o kutlama töreninde bir hafta 10 gün öncesinden açıklanan ve tarihi bir konuşma yapacak Cumhurbaşkanı denilen o önemli konuşmayı yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ayrıca tabii o törende AK Parti'ye yeni katılan isimlerin de parti rozetlerini takacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Milletvekilleri Ümit Dikbayır ve Mehmet Mustafa Gürban'la belediye başkanları Erol Karadere ve Saim Zileli'ye AK Parti rozetleri takılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından o törende değerli seyirciler. Şimdi gündemde olan diğer konulara bir gelecek olursak şunu da aktaralım ki siyasi gündemle ilgili olarak dün Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yayımladığı yardımcılarının, arkadaşlarının, aile fertlerinin Ekrem İmamoğlu'nun adına açılan bir sosyal medya hesabından yayımladıkları mesaja göre Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. Ekrem İmamoğlu adına yapılan paylaşımda yeni partiye destek istendi. Bu da siyasette dikkat çeken diğer bir gelişme. Tabii asayişte de önemli gelişmeler oluyor. Şöyle ki Süleymancılar cemaatine operasyon düzenlendi efendim. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Süleymancılar olarak bilinen cemaat lideri Alihan Kuriş'e bir yönelik operasyon düzenledi. Alihan Kuriş'in de aralarında yer aldığı 49 kişi hakkında örgüt kurma ve üye olma suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi ve Süleymancılar olarak bilinen cemaate, gruba 17 ilde operasyon düzenlendi, baskınlar yapıldı, 100 milyar TL'yi aşan şüpheli para transferlerini kapsayan soruşturmada 30 kişi gözaltına alındı, 19 kişinin gözaltına alınma çalışmaları devam ediyor. Bazı isimlerin haklarında gözaltı kararı verilen bazı isimlerin yurt dışında oldukları belirlendi. Şimdi MASAK incelemeleri doğrultusunda bu operasyon kapsamında 33 şirketin de aralarında bulunduğu 123 adreste arama yapıldı. Savcılık kaynakları operasyonu

dini operasyonun dini faaliyetlerle bir ilgisi bulunmadığını açıkladı. İçişleri Bakanı Sayın Çiftçi, Kuriş'in 2016'da yönetime gelmesiyle gizliliğe artırılan yapının faaliyetlerini Köln'deki yeni merkeze kaydırma hazırlığında olduğunun belirlendiğini açıkladı. Bu önemli tabii ki ve 100 milyar TL'yi aşan bir paranın Almanya'ya transferinin söz konusu olduğu da gelen bilgiler arasında efendim. Şimdi devam edelim. Tabii bu konu gündemde olmakla birlikte gündemde yer alan diğer bir konuda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen nokta. Cumhurbaşkanı Erdoğan İmralı heyetiyle bir görüşme gerçekleştirdi. DEM Parti İmralı heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi ve görüşme 1,5 saat sürdü. Görüşmenin ardından yazılı bir açıklama yayımlanarak sürecin kararlılıkla sürdürülmesine dair ortak hedeflerin görüşmede teyit edildiği açıklandı efendim. Şimdi tabii Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen çerçeve yasa düzenlemesinin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, eski HDP eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da terörsüz Türkiye sürecinde kabul edilen çerçeve yasa kapsamında olduğunu açıkladı. Şimdi gazeteci Alişer Delek'in yanındaki Demirtaş'ın durumu belirsiz bir televizyon yayınında yapmış olduğu Demirtaş'ın durumu belirsiz sözleri üzerine yayında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Yıldız bir mesaj gönderdi ve Fethi Yıldız Demirtaş'ın düzenlemeye dahil edildiğini doğruladı. Şimdi Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman'da kanunun yürürlüğe girmesinin tahliyenin önündeki hukuki engeli kaldıracağını açıkladı. Devam edelim efendim. Tabii asayişte dikkat çeken gelişmeler var. Şöyle, Emniyet Genel Müdürlüğü, Interpol, Europol Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlarla aralarında Red Kitler ve Erdoğan Aykut suç örgütü elebaşlarının da bulunduğu kırmızı bültenle aranan 6 kişi Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Ayrıca Mabel Matiz adıyla bilinen şarkıcıya yönelik olarak soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şarkıcı Mabel Matiz'in yayımladığı Ha Leylim şarkısının sözleri ve video klibi hakkında müstehcenlik suçu kapsamında resen soruşturma başlatıldığını duyurdu. Devam edelim efendim. Ulaşabileceğimiz diğer gelişmeler nelerdir diye şöyle bir baktığımızda şunu da aktaralım. Sonra daha asayiş açısından gündemde olan diğer konuya geleceğiz. Motorine zam var. Motorin 80 TL'yi aştı. Bu da son saatte yaşanan diğer bir durum. Şimdi tabii gündemde yer alan aslında hemen siyasi, ekonomik, sosyal ve asayiş gündeminin önüne çıkan durum Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili Baran Yazgan'la ilgili. Baran Yazgan'ın davet edildiği bir evde, içkili bir ortamda bir kadına cinsel tacizde bulunduğu ve o ortamda bulunan taciz iddiasını yapan kadın ve diğer kişiler tarafından darp edildiği bilgisi var ki bu olaya yönelik olarak videolarda yayımlandı sosyal medyada. Şimdi tabii milletvekili olduğu için bir olay yerine polis çağrıldığında komşuların ihbarıyla ve mekanda bulunan bir iki kişinin ihbarıyla olay yerine polis geldiğinde CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ı olay yerinden uzaklaştırdı. Ahmet Baran Yazgan suç duyurusunda bulundu, beni darp ettiler dedi. Aynı zamanda mekanda bulunan kişilerde Baran Yazgan, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında taciz ve diğer bazı suç sayılabilecek noktalarla ilgili suç duyurusunda bulundular. Şimdi tabii Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada denildi ki

0: CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında resen soruşturma başlatılmıştır. Şimdi savcılıktan yapılan açıklamada Yazgan'la ilgili sosyal medyada dolaşıma sokulan görüntü içerikleri ve iddialar kapsamında cinsel taciz ve sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı suçlarından resen soruşturma başlatıldığını açıkladı. Aynı zamanda tabii Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi de bu olayla ilgili devreye girdi. Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki açıklamasında sosyal medya platformunda görüntüleri yayımlanan Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, konunun tüm yönleriyle araştırılması için CHP Genel Merkezi'ne çağrılmıştır ifadesini kullandı. Ahmet Baran Yazgan, bu konuyla ilgili genel merkezde de kendisinin ilgili kişiler tarafından ifadesi alınacak. Şu anda aktaracaklarım bunlar. Ayrıntılarla beraber olmaya devam edeceğiz. Söz Tekin Narşap'ta.
1: Evet, teşekkür ediyoruz Ali Gökhan Şamiloğlu'na ve hemen gazetelerimizle devam edelim. İlk gazetemiz akşam. Fetüvari yapıya neşter diyor gazete haberinde. Liderliğini Alihan Kuruş'un yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne 17 ilde operasyon düzenlendi. 37 kişi gözaltına alındı, 33 şirkete kayyım atandı. Süleymancılar grubunun da liderliğini yapan Alihan Kuruş'un merkezinde olduğu o yapıya suç örgütü kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve kamu zararına dolandırıcılık suçlamaları yöneltiliyor. Örgütün kapalı haberleşme sistemi, bölge ve mıntıka sorumluları, hiyerarşik teşkilat yapılanması, ulak sistemi ve yurt dışı örgütlenmesiyle FETÖ benzeri bir organizasyona dönüştüğü değerlendiriliyor. Dini değil, mali yapıya operasyon deniyor. Bakan Gürlek, operasyonun herhangi bir dini yapılanmayı ya da sivil toplum örgütünü hedef almadığını vurguladı. Gürlek, uzun süredir takip edilen bir dosyaydı. Kara para aklamaya yönelik mali bir operasyon diye konuştu. Operasyonda kasa dolusu döviz ve 17 ruhsatsız silah ele geçirildi. Örgütün paralayan şirketlerle kayıt dışı parayı sisteme soktuğu belirlendi. Ve Cumhuriyet Halk Partili vekilin rezalet gecesi diyor. Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, doğum günü için gittiği evde cinsel tacize bulunduğu iddiasıyla tekme tokat dövüldü. Yazgan Edirne'de doğum günü eğlencesi sonrası gittikleri evde T.A. isimli kadını taciz ettiği iddiasıyla darp edildi. Evdekilerin Yazgan'ı dövdüğü anlar cep telefonuyla kaydedildi. CHP'li vekil ve kendisini darp eden 3 kişi karşılıklı şikayetçi oldu. CHP yönetimi polise ifade vermeyi reddeden Yazgan'ı olayla ilgili izahat almak için genel merkeze çağırdı. Ve geçiyoruz Cumhuriyet gazetesine. Süleymancıların liderine operasyon düzenlendi. Diyanetin uyarıları görülmedi. Suç örgütü var, cemaat yok. Süleymancıların lideri Alihan Kuruş'e cemaatten ayrılarak suç örgütü kurma iddiasıyla operasyon düzenlendi. 33 kişi gözaltına alınırken 33 şirkete kayyım atandı. Eski HSK üyesi Profesör Doktor Ahmet Gökçen de gözaltına alındı. Gökçen, Süleymancılara ait Aladağ'daki kaçak yurtta çıkan yangında 11 çocuk, 12 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan sanıkların avukatlığını da üstlenmişti diyor. Ve Diriliş Postası, Süleymancılara 17 ilde operasyon, 100 milyar liralık gölge para trafiği. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Alihan Kuruş, suç örgütü olarak tanımlanan yapılanmaya yönelik 17 ilde operasyon düzenlendi. Aralarında Süleymancıların lideri Kuruş'un da bulunduğu 33 kişi gözaltına alındı. 7 kişi aranırken 9 kişinin yurt dışında olduğu belirlendi. Ve Hürriyet gazetesi, terörden ebediyen kurtulacağız diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailelerini ve gazileri Beştepe'de kabul etti. Ailelerle tek tek ilgilenen Erdoğan, vatanının şehit ve gazilerin emaneti olduğunu söyledi. Ve Süleymancılara şafak baskını haberine yer vermiş sevgili izleyicilerimiz. Ve Cumhuriyet Halk Partili vekil taciz iddiasıyla dövüldü haberi de gazetenin ilk sayfadan verdiği haberler arasında yerini alıyor. Ve Karar gazetesi, Süleymancılara büyük operasyon. Süleymancılar cemaatine yönelik Ankara merkezde 17 ilde operasyon düzenlendi. Son dönemde muhalefet partilerine verdiği destekle dikkat çeken gruba yönelik eş zamanlı baskınlarda 123 adreste arama yapıldı.

0: aralarında cemaatin lideri olarak bilinen Alihan Kureyş'in de yer aldığı 33 kişi gözaltına alındı. Ve Korkusuz Gazetesi, Süleymancılara büyük operasyon, tarikat 100 milyarı nereden buldu, nasıl kaçırdı? Süleymancılar AK Parti'nin ilk yıllarında iktidarla paralel ilişki yürütülüyordu. Cemaat lideri AK Parti eski milletvekili Ahmet Arif Denizoğlu'nun 2016'daki ani vefatıyla başa geçen Alihan Kureyş AK Parti ile ters düştü. Cemaat seçimlerde muhalefeti destekledi. Önce İyi Parti, sonra Cumhuriyet Halk Partisi ve Ekrem İmamoğlu için destek çağrısı yaptı. Ve Milat Gazetesi, kimseyi düşman saymayan Mekke ittifakının hedefi bölgede istikrar. Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama, Mekke Ortak Savunma Anlaşması NATO'ya alternatif olmayıp bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlayacak uluslararası güvenlik mimarisini tamamlayıcı bir mekanizmadır denildi. Ve Milliyet Gazetesi, Meta'ya dava yolu diyor. Sosyal medya devi ABD'deki çocukları koruyamadığı gerekçesiyle açılan davalarda dev tazminatlara mahkum olurken, benzer davaların açılmasının yolu Eylül'den itibaren Türkiye'de de başlıyor. Ve Sabah gazetesi, 25 yılda büyük Türkiye devrimi diyor. Çeyrek asırlık iktidarında ülkemize eser ve hizmet siyasetiyle buluşturan AK Parti, hayatın her alanda köklü dönüşümler gerçekleştirdi. Vatandaşın çile çektiği Türkiye'yi büyük vizyonuyla demokratik, modern ve küresel bir güce dönüştürdü diyor. Sağlıkta çileden şifaya, yığma sınıflardan kampüslere, otoyollar, yüksek hızlı trenler, köprüler, tüneller, teknoloji üreten kuşak, savunma sanayinde küresel güç, asrın inşasıyla deprem bölgesi ayağa kalktı, enerjide tarihi keşif ve dijital Türkiye geleceğe taşındı başlıklarına yer vermiş. Ve Sözcü gazetesi, bu devletin resmi kaydına giren rakam, kayıt dışılar ayrı dram. Her gün en az 5000 kişi işsiz kalıyor demiş. İstihdamdaki derin krizi İşkur verileri ortaya koydu. Yılın ilk yarısında 891 bin kişi işsizlik maaşı için başvurdu. Yarıdan fazlası prim ve çalışma süresi yetmediği için maaş alamadı. Ve Takvim gazetesi, ihanetin merkezi Köln diyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 17 ilde eş zamanlı yürüttüğü operasyonda örgüt lideri Alihan Kureyş ve 36 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma, suç örgütü kurma ve yönetme, kara para aklama, kamu zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarından yürütüldüğü açıklandı. Örgütün FETÖ yöntemlerini kullandığı anlaşıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Almanya'nın Köln şehrinde 70 milyon dolarlık büyük bir merkez inşa ettiklerini biliyoruz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise kesinlikle dini bir gruba karşı operasyon yok, soruşturma mali yapılanmaya yönelik diye konuştu. Ve son gazetede Türk'ün, hedeflerimize sağlam adımlarla ilerliyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye olarak uluslararası sistemin sarsıntılarla boğuştuğu bir dönemde güç tazeliyor, hedeflerimize doğru sağlam adımlarla ilerliyoruz dedi. Evet, ve böylelikle bugün de programımızın sonuna geldik. Pazartesi günü saatler 08.30'u gösterdiğinde yeniden sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Görüşünceye dek esen. Geçi yarın var, yarın cumartesi. Ben bugünü cumartesi zannettim. Evet, yarın yine sizlerle birlikte olacağız. Görüşünceye dek esen kalın, hoşça kalın.
1: Tekin Narşap'la manşet sona erdi.
2: Reklam tanıtır.
3: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler, beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey, uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
4: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya.
5: İster tıkla, ister uğra.
2: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize...

0: İletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.

0: Çok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam kazandırır.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: Beko loder, vinç mobil, eskavatör, loder, tavan vinci, forklifi, silindir iş makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan İş Makineleri Kursu 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.

233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233

yana çok şeyler söylendi sevda üzerine. Sayısız türküler yakıldı. Leyla ile Mecnun, Ferhat ile Şirin, türlü masallar yazıldı. Kerem ile Aslı, Yusuf ile Züleyha gibi. Hepsi de dertli, ayrılıklarla biten, ızdırap, gözyaşı dolu, hani kara basan gibi insanın dünyasını karartan sıkıntılı şeylerdi. Bugün Barış kardeşiniz sizlere yeni bir türkü söyleyecek. Çünkü Barış gördü ki yeryüzündeki en büyük gerçek Ademoğlu kızgın fırın, Havva kızı mercimek.

gönül sevdi mi istemez yorgan döşek. Adem oğlu kızgın fırın, Havva kızı mercimek. Kimi zeytin peynir yer, kimi baklava börek, kimine saray dağ

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. MESKİ Genel Müdürlüğü kent genelinde ızgara, menfez ve yağmur suyu hatlarından bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle ani ve yoğun yağışlara karşı hazırlıklarını sürdüren MESKİ'nin yaptığı çalışmalar sayesinde taşkın riskleri en aza indirilirken yağmur sularının hızlı ve sağlıklı şekilde tahliyesi sağlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen 3. Darı Sekisi Gökyüzü Gözlem Etkinliği bu yıl adeta şenlik havasında geçti. Yüzlerce yurttaşın akın ettiği etkinlikte uzay meraklıları için her nokta düşünülürken atmosfere çarparak görsel şölen oluşturan meteorlar ortak bir heyecanla izlendi. 7'den 77'ye herkesin doyasıya meteor yağmurunu izlediği etkinlik gece yarısına kadar sürdü ve her anı büyük hayranlık uyandırdı. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren aşhanelerde tencereler yurttaşlar için kaynamaya devam ediyor. Aşhanelerde pişen yemekler, engellilik, yaşlılık ve sağlık sorunu gibi nedenlerden dolayı evde yemek yapamayan yurttaşların sofrasına ulaşıyor. Aşhanelerden hafta içi her gün yüzlerce eve 3 çeşit yemek düzenli olarak büyükşehir ekipleri tarafından ücretsiz ulaştırılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin karbon ayak izini azaltmaya yönelik projelerin, karbon yönetimi stratejilerin ve başarı sağlamış uluslararası işbirlikleriyle dikkat çekiyor. Sürdürülebilir bir gelecek inşa etme vizyonuyla hareket eden Büyükşehir, iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek ve kenti bu yeni koşullara adapte etmek için çok yönlü bir çalışma yürütüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 yılında hayata geçirdiği Teksin Mersin İletişim Merkezi sayesinde vatandaşlar Büyükşehir'e sesini rahatlıkla duyuruyor. Teksin Mersin, vatandaşların 7 gün 24 saat boyunca 185 numaralı hattı arayarak, aynı zamanda sosyal medya ve WhatsApp üzerinden de Büyükşehir'e ulaşabilmesini sağlayan bir sistem olarak hizmet veriyor. Açtığı merkezler aracılığıyla özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarını karşılayan ve fırsat eşitliği sunan Mersin Büyükşehir Belediyesi, mola evleriyle de ailelere çocuklarını güvenle bırakabilecekleri bir ortam sunuyor. Haftanın 5 günü uzman eğitmenler eşliğinde yaş ve gelişim durumlarına göre eğitim alan ve çeşitli aktiviteler yapan özel çocuklar, mola evlerinde hem sosyal becerilerini geliştiriyor hem de özgüven kazanıyor. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçeniz

Uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşa Tişanında, Arkadaş Kundura Üzüm Nişanında.
7: SML Restoran ve Catering.
8: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
7: 0533 974 4590.
8: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
9: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
10: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
12: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: toplantılar düzenlediler, raporlar hazırladılar. Bu sorunun çözümü noktasında nereye geldik, sorun nereden kaynaklanıyor, bunları konuşacağız. Doktor Sinan Can'la, kendileri Çevre Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı. Sinan Bey, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk Ali Bey.
0: Sinan Bey, şimdi nedir bu mikroplastik ve mikroplastik kirliliği nedir? Oradan başlayalım. Yani öyle bir şekilde anlatmanızı rica ediyorum ki sıradan vatandaşlar bile anlayabilsinler bunun ne olduğunu ve tehlikesini. Evet.
1: Aslında Ali Bey, mikroplastiği tanımlamak yerine yani yurttaşlarımızın hemen hemen hepsi denizde ve kıyılardaki bu kirlilikle karşı karşıya kaldılar. Fiziksel olarak. Evet. Tarif etmek yerine denizlerde gördükleri küçük plastik parçacıklarını mikro, hatta mazo plastik, yani bir boyut daha, çünkü mikro 5 mikronun altındaki
0: mikro şey mi anlama geliyor, yani mikroskopla görülebilecek anlamı.
1: 5 mikronun altındaki boyut anlamında altındaki olan fiziksel parçacıklardır. 5 mikronun üstündekiler de artık mazo ve makroya doğru ilerliyor.
0: Onlar gözle görülebilir.
1: Gözle görülebilir, dokunulabilir, hatta vücudumuza yapışabilir. Bütün plastik ya da kirlilikler temas halinde vücudumuza yapışıyor. Denizel ortamda görülen küçük parçacıkların tamamı mikro ve makro plastikler olarak tanımlayabiliriz. Yurttaşlarımız bu kirlilikle karşı karşıya kaldılar ve fiziksel olarak da bunu deneyimlediler. Ve aslında yeni bir tabir değil bu Ali Bey. Yani aslında bilim dünyasında ve teknik alanda çok fazla değerlendirilen ve karşılaşılan terimler. Fakat kirlilik boyutuna geldiği zaman
0: insanlar gözle görülür,
1: insanların yaşam kalitesini, refahını, huzurunu etkileyebilecek bir noktaya geldiği anda ve kirlilik de salındığı noktada da bu sorun gündeme geldi. Fakat parantez açmak istiyorum. Bu sorun günümüzün bir sorunu değil.
0: Yıllardır
1: var ve özellikle Mersin'de 2017-18 yılından sonra yapılan araştırmalar, gözlemler ve denetimler sonucunda denizimizde, Akdeniz'de mikro parçacıklı plastik kaynaklı kirlilik yaşandığına dair tespitler, araştırmalar ve bulgular var. Aslında sorun olma noktasına geliş anı 8, 9 hatta 10 yılı bile buluyor. Fakat konu öyle bir noktaya kadar geldi ki bu fiziksel parçacıklar, kirlilik gittikçe şiddetini arttırdı Ali Bey. Gittikçe arttırdı ve artık bu sınırı aşan bir kentimizi, bölgemizi aşan bir noktaya doğru geldi. Denizin taşıma potansiyelinden, akımlardan kaynaklı kirlilik kaynağından kirlilik alınarak, bir de biliyorsunuz suda çözülmez plastik parçacıkları.
0: Ne kadardı? 400 yıl mıydı plastiğin çözülmesi?
1: Evet, 400 yıl. Onun şeyine göre, içeriğine göre değişiyor. 400 yıl ile 1000 yıl arasında değişiyor. Ve bu suda da çözülemediğinden dolayı denizin akıntı sistemiyle birlikte şu anda Antalya, hatta Marmaris kıyılarına kadar da görüldüğüne dair tespitler var. Antalya kıyı şehrimiz, oradaki az sonra açıklayacağız, bir akademik bir çalışma var, daha geçen günlerde yayınlandı. 4 bölgede numune alınıyor, numuneler ölçeklendiriliyor ve şöyle bir veri var, kilometre karede 1 ile 34 milyon parçacık mikroplastik tespit edilmiş Dr. Sedat Gündoğdu'nun yaptığı çalışma. Çukurova Üniversitesi öğretim üyesi. Alanya'da yapılan 4 bölge

0: Kilometre karede 34 milyon parçacığa kadar mikroplastik tespit edilmiş.
1: Yani, yüksek bir rakam değil mi?
0: Ciddi bir rakam. Yani hani hatta insanların artık rahatsız olabileceği, insanların artık denizi kullanma konusunda kesinlikle itirazlarının ya da seçeneğinin olmayacağı bir noktaya doğru gidiyor. Ve şöyle bir durum var. Artık farkındaysak Ali Bey, siz de bu konuda duyarlısınız. Kamusal alanlarımızı kirliliklerden dolayı kullanamaz hale geldik.
1: Evet.
0: Bu önemli bir tespittir. Bunu biz Mersin'de gözlemliyoruz. Deniz bir kamusal alandır. Kıyılarımız kamusal alandır ve yurttaşlarımıza, vatandaşlarımıza açıktır. Ücretsizdir ve orada bütün sosyal ekonomik faaliyetlerini gerçekleştirebilirler. Kirlilikten dolayı artık denizlerimizde ciddi şikayetler bulunmakta ve denizler kullanamaz noktaya geldi. Turizmin, az sonra da konuşacağız, turizmi ciddi anlamda etki etme potansiyeline sahip. O yüzden mikroplastik nedir dediğimizde aslında yurttaşlarımızın şu anda denizlerimizde karşılaştığı, gördüğü, deneyimlediği küçük parçacıklar, artık büyük de diyebileceğimiz büyük parçacıklar, onlar mikroplastiktir.
1: Evet.
0: Bunlar çözülemeyen. Bir de deniz kirliliği dediğimiz zaman sadece mikroplastik olarak da algılamayalım. Organik çözücüler de, organik yük çok fazla olan bir kirlilikle karşı karşıyayız. Organik yük dediğimiz işte arıtma sularından çıkan sular, tarımsal faaliyetlerden kaynaklı bir organik yük, azot, fosfor çok fazla kullanılıyor tarımsal faaliyetlerden. Nehirler aracılığıyla denize ulaşıp denizin ciddi anlamda organik tuz dediğimiz o yükü arttırıp hatta rengi değişir bazen. Ötrifikasyona evet, sebep olur ya da müsilaj dediğimiz aslında organik bir kirliliktir. Yani o organik kirliliğin artık kapalı havzalarda genellikle olur. Açık havzalarda, Akdeniz gibi yarı açık havzalarda ise gelgit çok olduğundan dolayı organik yükü doğrudan göremeyiz. Fakat renk değişimlerle, yosun oluşumlarla bunu deneyimliyoruz. Sadece mikroplastik değil, deniz çöpleri dediğimiz büyük boyutlu çöpler. İşte tabii şunu da ifade etmek gerekir. Bu kirliliğin kaynağı karasal.
1: Evet, oraya geleceğim. Şimdi müsaadenizle bir parantez açalım. Şimdi denizlerimizde evet bunu görüyoruz, bu mikro kirliliği. Ama ben konuya yönelik birkaç yazı okuduğumda, özellikle işte son dönemde konuyla ilgili bakanlık Hatay'dan başlayarak Antalya'ya kadar ki süreç içerisinde denetimler yapmış. Bu evet, denetimlerde ortaya çıkıyor ki daha yoğun bir şekilde tarımsal alanda yapılan kirlilik şöyle, işte seralarda, tarım alanlarında kullanılan ilaçlar. Bu ilaçların kabları, plastik kabları, plastik sulama boruları, sera naylonları ve bunlar nehirlere, daha çok Adana'da özellikle nehirlere bırakılması. Bununla birlikte bu plastik atıkları işleyen tesislerin ki artık bir plastik ithalat cenneti haline gelmiş durumda ülkemiz. Bu bölgede de özellikle Hatay, Adana ve Mersin bölgesinde de plastik atıkları ithal eden ve işleyen tesislerin yoğun bir şekilde çalışması, bunların atıklarını da nehirlere boşaltması, nehirlerde bunu tabii ki denize taşıyor.
0: Evet.
1: Bir de bu toprağı da kirletiyor değil mi bu?
0: Tabii.
1: Plastik, yani tarım alanlarındaki toprağı da kirletiyor, havayı da mı kirletiyor? Bir de buna bir kısaca değinir misiniz, toprak ve hava
0: yönünden? Biz tabii plastik kirliliğinin kaynağı aslında biliniyor. Artık tespit edilmiş durumda. Bunu hem bakanlık, hem üniversiteler, hem de belediyenin sisteminde bu geçiyor. Evet, atık ithalatından kaynaklı ve kendi atıklarımızı işlediğimiz geri dönüşüm tesisleri, plastik geri dönüşüm tesisleri, ayrıca kentsel deşarjlar ve tarımsal faaliyetlerden kaynaklı etkiler diyoruz. Bu tarımsal faaliyetlerden kaynaklı etkiler dediğimiz kısım aslında şu. Geçen gün de oraya bir saha gezintisi yaptık TUMOP olarak, diğer oda başkanlarıyla. Seyhan Nehri'nin T0 kanalının Akdeniz'e döküldüğü noktaya gittik Ali Bey. İşte Tarsus ile Adana'nın sınırı aslında orası. Derya deniz bir tarım arazisi. Bizim gördüğümüz derya deniz ve aktif tarım yapılıyor. Yani insanlar üretiyorlar, orada işte hasat yapıyorlar, bunu sisteme kazandırıyorlar. Fakat şu da dikkatimi çekti ve çoğu zaman da örtü altı tarım, işte plastik ip kullanımı, gübre kullanımı, işte haşerelerden korunmak için ilaç kullanımı gibi çok fazla aşırı tarımsal faaliyetlerden oluşan atıklar çevrede olduğunu fark ettik. Yani örtü altı tarımı yapmış, artık serasının naylonu toprakta.
1: Evet.
0: O rüzgar, yağmur,

0: sanıyor.
1: Kişi de bilinçli değil demek
0: evet.
1: ki.
0: Evet. Ona da geleceğim. Bir de ipler. Yani asmak için fidelerini tutmak için aşırı derecede bir plastik ip kirlilik sorunu var. Ve bu kirli, bu ipi hasat yaptıktan sonra kesip de ayrıca bertaraf etmek için çalışmada sergilenmiyor.
1: Orada kalıyor.
0: Yani. Orada kalıyor ve toprağa bunlar atılıyor. Bakıyorsun toprakta ürün üretiliyor ama çevresi tamamen atık Ali Bey. Ve bu atıklar ne oluyor biliyor musunuz? Karada oluşan atık bir şekilde ırmaklar, nehirler yoluyla denize ya da havaya zaten toprak kirliliğine birebir etki de ediyor. Ve muazzam bir kirlilik aslında hava, su, toprak dediğimiz mekanizma ciddi anlamda kirlilik oluşturuyor. Bu sadece tarımsal kaynaklı. Endüstri zaten ayrı bir konu. Endüstriyel faaliyetlerden, endüstriyel deşarjların da ırmak üzerine şimdi siz nehre bir atık veriyorsunuz ama o nehirde buharlaşma sonucunda o işte nem ve sıcaklıktan dolayı buharlaşabiliyorsun. Deniz de aynı şekilde buharlaşıyor. Oranın, o nehrin su kalitesinin buharlaştığı noktada su kalitesine göre havaya oksijen yayılıyor. Yani kirli su, evet, kirli hava demektir. Kirli toprak, kirli su, kirli hava demektir. Bunu anlamamız gerekiyor. Sadece tarımsal faaliyetler değil, çok önemli bir girdidir. Endüstriyel faaliyetler ama en önemlisi işte kaçak deşarjlar ve plastik kaynağı olarak da maalesef atık ithalatından kaynaklanan bir kirlilik olduğuyla karşı karşıya. Sadece bunlar da değil, bu ülkemizde olan sorunlar. Bir de bu sorun artık sınırı aşan bir problem haline gelmiş durumda. Bazı verilere göre, bazı gözlemlere göre diyelim, bazı gazeteciler açıklama yaptı. Bu kirliliğin kaynaklarından birisi de Libya, Mısır, Suriye olduğunu. Hani orada bir atık yönetim sisteminin sağlıklı bir şekilde olmadığı, oluşan atıklarının denize bırakıldığı ya da ırmaka bırakıldığına dair diye bir tespitler de var. Şimdi böyle bir şey varsa bu araştırmalı ve sınırı aşan çevre sorunları önemli bir uluslararası problemdir.
1: Evet. Ali Bey. Şimdi şunu ben şunu merak ediyorum. Şimdi o biraz çok az bir geriye dönelim. Şimdi bu tarım alanlarındaki kirlilik. Bu konuda çiftçinin bilinçli olmadığı belli.
0: Evet.
1: Peki ziraat odaları bunun neresinde? Yani bir yapmayın, etmeyin, o öyle olmaz, bu böyle olmaz şeklinde ziraat odaları, çiftçi birlikleri, sulama birlikleri bu kirliliği yok edebilmek amacıyla bir çalışma yapmıyor mu? Onlarda da mı böyle bir aktiflik yok?
0: Evet. Şöyle aslında var. Yani burada ben ziraat odası da kardeş odamız. Sonuçta onlar da bir meslek odası, bir meslek grubunun odası. Hem geçmiş dönemde Cengiz Bey döneminde hem de Musa Bey döneminde hatta Avrupa Birliği projeleri yapıldı. Bununla ilgili tarım ilaçlarının kutularının toplanmasına dair projeler üretildi. Atık ip konusunda ise ziraat odası ciddi anlamda eğildi, çiftçinin sorununu çözmeye çalıştı. Fakat bir şekilde sürdürülebilir olmadı bu işler Ali Bey.
1: Evet,
0: evet, bir farkındalık var, bir bakış açısı var. Bu bakış açısına göre bir yöntem kazanılmaya çalışılıyor. Fakat çiftçiye verilen eğitimler de var. Buna ben tanık oldum. Hatta bizler de davet edildik. O toplantılara gittik. Fakat işte Mersin'de kayıtlı kaç çiftçi vardır? Örneğin 10 bin çiftçi vardır. Ama 10 bin çiftçinin 10 binine sağlıklı bir şekilde ulaşılıyor mu? Onlar tam bir eğitime tabi tutuluyor mu? O eğitim sonucunda uygulamalı olarak tarım arazilerinde bu uygulamaları görüyor muyuz? Gözlemlediğimiz kadar göremiyoruz. Bu önemli bir soru. Eğitim veriliyor ama eğitim kime veriliyor, nereye gidiyor, şimdi nasıl değerlendiriliyor, buna da bakmak lazım. Yani bu da oldukça, çünkü eğitimin çıktılarından birisi de verimlilik, sürdürülebilirlik ve sahaya yansımaları. O açıdan Mersin'de maalesef Türkiye'nin en fazla tarım ilacı kullanılan ikinci şehri Antalya, Mersin ve Adana yarışıyoruz. İlk üç Manisa örneğin yarışıyoruz. Bu kadar tarım ilacının kullanılması demek bir kimyasal kirlilik de anlamına geliyor. Bir biyoçeşitlik problemidir Ali Bey. Evet. Yani bunu da vurgulamak lazım. Siz bir tarım ilacını eğer doğru metotlarla, doğru miktarda, doğru yöntemlerle kullanmazsanız tarım arazinizin, toprağınızın verimliliğini düşürürsünüz. Çünkü oradaki ilaçtaki o kimyasal içerik sizin topraktaki verimli bakterilerinizin

0: organizma zararı yok ederek verimsizleştirir.
1: O nedenle zaten yurt dışına gönderdiğimiz son dönemde biber olmak üzere birçok ürün geri geliyor.
0: Evet, evet. Ve şöyle bir şey, ya, bunu, bu gıda güvenliği denilen bir mesele var. Gıda Mühendisleri Odası Başkanımız Yusuf Bey de bunu dile getirdi geçen günlerde. Aslında bu mikroplastik kirliliği de gıda güvenliğini tehdit ediyor. Tarımsal ilaçlar gıda güvenliğini tehdit ediyor ve ne yediğimizi, ne soluduğumuzu, ne içtiğimizi bilemez noktaya geldik. Evet. Bunun bir denetim mekanizmasını, bunun ciddi bir denetim mekanizması, yani bir ofiste, bir ofisin yapabileceği, bir müdürlüğün yapabileceği bir şey değil. Bizlere de düşen görevler var, belediyelere de düşen görevler, bakanlık ve taşra teşkilatı, özellikle Mersin Valiliği, valilikler diyelim, hani her il için konuşalım, bu işin orkestra şefidir. Kirliliği tespit eder, denetim mekanizmalarını oluşturur, bilim insanlarıyla, yerel yönetimlerle, odalarla, derneklerle konuşur ve harekete geçirir her kamu kurumu ve kuruluşu. Bu açıdan oldukça önemli. Yani eğitim önemli, fakat nasıl, ne şekilde olduğu ve sürdürülebilirliği de o kadar çok önemli. Bir örnek verecek olursak, geçen yıl Ziraat Odası'nda iklim değişikliği ve tarım ilaçları konusunda bir ciddi bir konferans gerçekleştirildi. Hatta Levent Hoca geldi, Levent Kurnaz, çok kıymetli bir hocadır iklim değişikliği konusunda. Bilgileri verdi, harika bir sunum oldu. Çiftçi katılımına baktığım zaman çok zayıftı. Genellikle bürokrasi oradaydı.
1: Acaba burada bir tekniği değiştirmek gerekmiyor mu efendim son dönemde? Yani insanları, çiftçileri bir mekana çağırmaktansa birebir giderek, yani tabii, köylere, tarım alanlarına ya da her çiftçinin evine tek tek giderek örneğin. Bir anlatım, bilgilendirme tekniğini, yorumunu değiştirmek tabii gerekmiyor mu?
0: Ya şöyle bir şey, ya burada üniversiteler ya da işte çiftçi okulları oldukça önemli. Yani bizim Mersin'imizde de Alata gibi ciddi bir enstitü var. Aynı zamanda Mersin'de Ziraat Mühendisliği bölümü yok ama Çukurova Ziraat Mühendisliği bölümü var. Çok önemli ziraat mühendisleri yetiştirmiştir. Ziraat Mühendisleri Odası var yine aynı şekilde. Şimdi bu kurum ve kuruluşlar İl Tarım Bakanlığı Müdürlüğü ile birlikte projeler üretmeleri gerekiyor. Bu projelerle birlikte araştırmacıları olup, özellikle genç araştırmacılar dediğimiz, yani bir de biraz da istihdama da bunun katkı sağlanması lazım. Sahaya inmeleri lazım. Şu metinleri yazmak o kadar zor değil Ali Bey.
1: Evet.
0: Şu metinleri yazmak. Bakın, biz TUMOP olarak da rapor hazırladık. Akademisyenler de hem makale, hem tezlerini, hem de raporlarını yazıyorlar. Fakat sahaya indiğimiz zaman onu önleyici faaliyet gerçekleştiremiyorsak, o zaman biz bunları niye yazıyoruz, bunları niye konuşuyoruz, araştırmacılar, akademisyenler niye var ya da bakanlıklar, yerel yönetimler neden var sorusunu sorarız. Bu açıdan özellikle genç araştırmacıların istihdamı, orada uzmanlaşıp kamuya kazandırmaları ya da kamu olmasa bile özel sektör kamu işbirliğiyle bu sistemi yürütmeleri gerekiyor. Bir projede karşılaşmıştım. Tarsus'ta bir proje hayata geçmişti. Anket yapılmıştı çiftçilere. Şimdi o veriler aklımda ama tam sayısal verileri söyleyemem ama çiftçilerin %70 ile 80 oranındaki olan kısmı iklim değişikliğinin ne demek olduğunu bilmiyor. Tarımsal ziraat ilaçlarının %42 ile 50 oranındaki kesim tarımsal ilaçların nasıl kullanacağını bilmiyor.
1: Hani dededen gördüğü şey.
0: Yani derler ya, anam babam usulü.
1: Evet, evet, evet.
0: Yani bu toprağa, suya ve havaya ciddi zararlar veren bir mekanizma. Onun için bir de Mersin'de de çok çeşitli ürünler yetiştiriliyor tarımsal faaliyetler açısından. Artık kirazımız, çileğimiz, karpuzumuz, kavunumuz, avokadomuz, işte cennet meyvesi, hani bunlar yoktu eskiden, avokado, cennet meyvesi vesaire.
1: Artık tropikal ürünler artmaya başladı.
0: Artık muzun yerini aldılar. Muz artık 4. 5. sırada. Evet. Ve şunu da ifade etmek gerekir, hani bir tehdit mekanizmasını da ortaya açıklamak için Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bir projesi var, Climax projesi. Biz toplantılarına davet ediliyoruz, gittik. Orada bir raporlamada bu bir Horizon projesi, Avrupa Birliği projesi, tarımsal faaliyetler üzerinde kuraklığın etkisi araştırılmış. Ve 2050 yılında muz, çilek, domates gibi ürünlerin iklim değişikliği anlamında ciddi tehlike içerisinde olduğu, kuraklık baskısı altında girdiği ve bunun da ekonomik anlamda kaybının da ciddi anlamda olacağını projeksiyonlar

0: ortaya koymuşlar. Çok kıymetli veriler. Ama bu veriler bir şekilde çiftçiye, ziraat odalarına, ziraat mühendislerine ulaşıp ona göre yöntemler kazanmamız gerekir. Bakın toprak, artık topraksız tarım yapılıyor. Su. Evet. Mantıklı gelebilir. Fakat bir zaman sonra su problemimiz de meydana gelecek ve biz o ürünleri sularda nasıl yetiştireceğiz? Nasıl üreteceğiz? Salma suyu problemini ortadan kesinlikle kaldırmamız lazım. Bakın bizim tatlı su kaynaklarımızın %70'i salma sularda kullanılıyor tarım arazilerde. Bu kuraklık yaşadığımız, iklim değişikliği yaşadığımız bir eksende halen tarımda salma suyu kullanılması çok önemli bir problem. Bilimsel, akademik su verimliliği yüksek olan yöntemler, damlama yöntemleri ya da fiske yöntemlerine geçilmesi gerekiyor. Tabii çiftçilere yorumlar yapıyoruz ama çiftçilerin önünü açacak olan da kamu kurumu kuruluşlar var.
1: Yani benim anladığım şu, biliniyor, yani sorun biliniyor, farkında herkes, her şey, ilgili kurumlarda dahil olmak üzere çözüm de biliniyor ama çözümü uygulamaya koymada aksaklık yaşıyoruz.
0: Evet. Evet, bununla yüzleşmemiz lazım Ali Bey. Yani bunu ifade etmemiz
1: uygulamada
0: lazım.
1: Eksiklik
0: Hayır,
1: var.
0: Uygulamada eksiklik varsa bizler de işin içine girelim. Yani hani biz şikayet etmiyoruz. Evet. Sorun tespit ediyoruz. Sorun tespit edildiği zaman çözümüne yönelik yolları da ortaya koyduğumuz zaman bir tek yöntemimiz kalıyor. Helva yemek, yani hayata geçirmek bunlara. Evet. Şimdi, bu açıdan oldukça önemli. Tarımsal verimlilik ya da uygulamalar üzerinde ciddi baskılar var. Fakat baskılar olmasına rağmen de çiftçilerin de doğru yöntemlerle çevreyi koruyarak üretimlerini gerçekleştirmeleri gerekiyor.
1: Evet. Şimdi şuraya gelmek istiyorum efendim. Bir de hani dediniz ya, Libya, Suriye ve Mısır'dan gelen o atık, kontrolsüz şekildeki atıkların nehirlere, denizlere ulaşması. Peki bunu önlemek amacıyla ülkemizin, yani bu Akdeniz Havzası'nda uluslararası bir girişimi oldu mu? Olacak mı? Ya bak işte Mısır'dan, Libya'dan, işte Suriye'den ya da ne bileyim işte İsrail'den ya da işte Çad'dan, Tunus'tan veya İtalya'dan ve İspanya'dan veya Yunan adalarından geliyor bir şekilde kirlilik. Yani bunu farkına varalım ve bunu önlemek için bir uluslararası girişim var mı? Bizim başlattığımız ya da Akdeniz Havzası'nda herhangi bir ülkenin başlattığı.
0: Tabii şunu söyleyebiliriz. Biz ülkemizden kaynaklanan kirliliğin, yani karasal kaynaklanan kirliliğin farkındayız. Mikroplastik yük anlamında ya da organik yük anlamında. Fakat uluslararası bağlamda diğer ülkelerin ortaya koyduğu ya da saldığı kirliliklerin var olup olmadığını resmi anlamda bilmiyoruz. Bunlar sadece söylentiler. Hani bu söylentiler eğer varsa, gerçeklik payı da varsa, bakanlık bunun tespitini, araştırmasını yapıp, tespit edip bu tespite yönelik de hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hem de Dış İlişkiler Bakanlığı aracılığıyla uluslararası arenaya taşıması gerekiyor. Evet. Bakın Antalya'da Kasım ayında COP31 yapılacak. İklim değişikliği, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı ve dünyadaki iklim liderleri, ülke liderleri, belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları Antalya'ya gelecek. Bu çok önemli bir toplantı. 2 yıl önce Azerbaycan'da yapılmıştı. Geçen sene Brezilya, bu sene Avustralya ve Türkiye yapıyor ortak. Ama bütün faaliyetler Türkiye'de gerçekleşiyor. Mesela bu konu oranın konusu Ali Bey. Yani böyle bir sorun varsa ülkeler orada bir araya gelir. Bu sorunu çözmek için müzakere ederler. Zaten bir müzakere toplantısı. Ve Antalya'ya 20 milyonun üzerinde ziyaretçi gelmesi planlanıyor. Bu toplantının neticesinde ve tamamen uluslararası bir toplantı. Yabancı dil koşulları vesaire var. Yani çok ciddi iklim değişikliği tartışılacak ve orada eğer böyle bir kirlilik kaynağı varsa bizim bürokratlarımız, bakanlığımız ya da belediyeler bunun sorunlarıyla orada muhatap olabilirler. Bir yoldur yani bu.
1: Evet.
0: Ve böyle bir kirlilik kaynağı varsa çözüm içinde ortak protokoller gerçekleştirilebilir.
1: Evet.
0: Bu yapıldı. Hani mesela geçen sene orman yangınları, taşkınlarla ilgili protokoller olduğunu biliyorum ülkemizin, ama onun yanında sadece COP31 örnekti. Diğer

0: yandan ülkelerin birbirleriyle olan ilişkileri, yazışmaları, irtibatları olması gerekiyor. Olup olmadığını da ben olduğunu düşünüyorum. Ama tabii bu resmi kaynaklarla iletilen bir bilgi yok.
1: Umut ediyoruz ki olmuştur. Oluyordur. Onu umut ediyoruz.
0: Orta Doğu'ya baktığımız zaman gelişmişlik seviyesini göz önünde bulundurduğumuz zaman çok güven arz etmiyor galiba.
1: Evet. Yani belgesellerde görüyoruz. Sokaklarda orada buradaki o pisliği, o kirliliği ki kaldı ki evinin önüne göstermediği o itinayı denize veya suya nasıl göstersin?
0: Kesinlikle.
1: Şimdi bir konu daha var, bu atık işleme tesisleri, plastik ithalatı, ona geleceğiz. Ona daha doğrusu sizden rica ediyorum, o konuşmanızda muhakkak buna değineceksiniz. Şimdi Mersin başta olmak üzere bu bölgedeki bu plastik, mikroplastik kirliliğini ortaya koymak ve çözüm yollarını da ortaya koymak amacıyla az önce de söylediğiniz gibi çeşitli geziler yapıldı, incelemeler yapıldı ve raporlar hazırlandı, değil mi? Evet. Biraz bunlardan bahseder misiniz?
0: Şimdi bu sorun tabii değindik yaklaşık 10 yıldır bu sorunla Mersin karşı karşıya ve bizler, odalar, meslek odaları, dernekler, kamu kurumları, belediyeler bu sorunun var olduğunu devamlı olarak belirttik. Açıklamalar yaptık, basın metinleri, basın açıklamaları, bültenler yayınladık, raporlar yayınladık. Bu kirlilik biraz daha Antalya kıyılarına doğru gelince ses biraz daha yükseldi Ali Bey. Yani tabii Antalya'nın turizm potansiyeli, turizm gelirinden kaynaklı, oradaki turist potansiyelinden kaynaklı Alanya, Manavgat ve Kemer'e kadar ulaştığını raporlar belirtiyor.
1: Hatta Side'ye gitmişti.
0: Evet, Side'den sonra Kemer'e doğru gittiğini gözlemliyoruz. Şimdi bu demek artık uluslararası alanda da turistleri rahatsız ediyorsa bir daha Antalya'yı tercih etmeyeceği anlamına da geliyor.
1: Bu da bir ekonomik kayıp demek.
0: Ekonomik bir kayıp, yani ciddi bir döviz geliri.
1: Yani bunun biraz daha ön plana çıkması Antalya'ya mı borçluyuz?
0: Evet, ben bu eleştiriyi kentimize yapmak istiyorum.
1: Evet.
0: Biz yıllarca bu sorunun var olduğunu dile getirdik. Raporlar da ortaya koyduk. Akademik çalışmalar da var. Dile getirmemize rağmen ciddi bir adım atılmadı bununla ilgili. Atık ithalatının yasaklanması ya da sınırlandırılması artık ya da geri dönüşüm tesislerinin atık yönetimi sorunu ortadan kaldıracak arıtma tesisi planlanması, kaçak deşarjların önlenmesi, izleme denetleme mekanizmalarının geliştirilmesini devamlı olarak söyledik. Fakat bir Alanya'ya, Antalya'ya kirlilik ulaştı. Bu konu en derin bir şekilde hatta Ankara'da da ciddi anlamda ele alınmaya ve konuşulmaya başladı. Şunu söylemek istiyorum. Yıllarca dile getiren Mersin, Adana, Adana'daki akademisyenler ve Mersin'deki bizler, yurttaşlar, STK temsilcileri hiçbir şekilde ben dikkate alınmadığımızı düşünüyorum. Yani bunun altını parantezle çiziyorum ama bir Antalya, bir turizm potansiyeli söz konusu olduğu noktada sorun artık ayyuka çıktı derler ya. Artık ayyuka çıktı, çözülmesi gereken bir konu haline geldi ve hem bürokrasiye, hem yerel yönetimlere, hem de endüstri üzerine ciddi baskılar oluşmaya başladı. Bunu bir kere tespitini gerçekleştirelim. Bu kentimize çok ciddi bir eleştiri. Mersin sahipsiz cümlesini kurmak istemiyorum.
1: Evet,
0: bu çok klişe bir kelime artık. Bana göre çok klişe. Fakat şu karşılaştırma yapılsın Ali Bey. Yani ben hani burada da dinleyicilerimize bunu aktarmak istiyorum. Yıllarca dile getirilen bir kirlilik vardı. Raporlarla, akademik çalışmalarla da ortaya konulan bir kirlilik vardı. Fakat Antalya söz konusu, Muğla söz konusu olma noktasına geldiği anda bu sorunu çözmeye başladılar.
1: Yani Adana ve Mersin bu konuda bataklığa batmıştı, kafası yukarıdaydı, can çekişiyordu ama onun sesini duyan, kurtarın beni diye bağırıyordu ama onun sesini duyan ilgili yani bürokrasi anlamında Ankara zemininde Adana'nın, Mersin'in sesini duyan bir kurtarma çalışması başlatan olmadı ama ne zaman ki Antalya'nın parmağına iğne baktı, Antalya ah deyince herkes duydu.
0: Kesinlikle. Dilinize sağlık. Bunu bir yorum olarak, bir çıkarım olarak ortaya koymak gerekiyor. Yani bu çok önemli ve Mersin bürokrasisinin bence bunu çok dikkatli bir şekilde değerlendirmesi gerekiyor.

0: Size bir örnek daha açıklamak istiyorum. 2 yıl önce Aydıncık'ta hani Balıkesir Erdemit Körfezi'nden Aydınca taşınması planlanan balık çiftlikleri vardı. Evet, evet. Hani bizler onlara da belli bir yorumlar yaptık, programlar yaptık buralarda. Çift raporunda şöyle bir şey yazıyordu Ali Bey. Beni en çok rahatsız eden o olmuştu. Balıkesir Erdemit'in turizm potansiyelinden dolayı Aydıncı'ya evet Aydıncı'ya taşınması planlanan balık çiftlikleri şimdi bırakın artık kirliliği. Bırakın artık işte çevre boyutlarını. Bir kenara bırakalım. Ya Balıkesir Erdemit'in turizm potansiyeli var da Mersin'in yok mu?
1: Hatta sonradan Mersin daha yüksek.
0: Evet, Aydıncık Mersin'in habitat anlamda en kritik alanlarından birisidir.
1: Bu 60'lı yılların yani 60'lı 70'li yıllarda o Erdemit bölgesi turizm açısından zengindi. Demek ki bürokrasi de biraz 60'larda 70'lerde kalmış.
0: Yani Mersin'de de öyle.
1: Bölgeyi tanımıyor demek ki. Bölgeyi bilmiyor.
0: ÇED raporu gibi bir rapora nihai hale gelmiş ÇED raporu gibi bir rapora sen bu cümleyi kuruyorsan Mersin geçmiş olsun. Ve biz bu cümleden dolayı Mersin sahipsiz değildir duygusuna kapılarak davalara müdahil olduk. Açılan davalara. Tabii kirlilik boyutu başka bir boyut. Evet. Ama Balıkesir Erdemit'in turizm potansiyelinden dolayı taşınması, Aydınca taşınması planlanan bu cümle çok tehlikeli bir cümle. Bu cümlelerle de karşılaştık. O açıdan Mersin'in sesi var. Yıllarca dile getiriliyordu. Fakat ekonomik, toplumsal, sosyal artık hangi kaygılarla bilmiyorum ama Antalya'da oluşan bir lobi, oluşan bir ses getirme, bu işin sorunu çözme konusunda ciddi adımlar atmasına neden oluyor.
1: Peki o ciddi adımlardan biz de nasiplenecek miyiz? Çünkü ya da o ciddi adımların, çözüme yönelik ciddi adımların %80, %90'ı o Antalya, Muğla bölgesinde kalacak bize bir şey gelmeyecek.
0: Şöyle bir şey ifade edebilirim. Geçen günlerde Alanya Belediyesi Profesör Doktor Sedat Gündoğdu'nun yazarlığını yaptı. Bir rapor yayınladı. Saha değerlendirme raporu. Alanya kıyı şeridinde gözlenen plastik, mikroplastik kirliliği ön değerlendirme raporu. Güncel. Yani bir hafta önce hani fırından taze çıkmış bir rapor. O raporda net olarak görülüyor ki gözlemler yapılmış, numuneler alınmış, ölçümler gerçekleştirilmiş ve Alanya'daki, Antalya'daki geri dönüşüm tesislerinin potansiyelleri kirlilik yayılımları da değerlendirmiş raporda. Sadece Mersin'de oluyor da işte atıklar geliyor vesaire. Antalya'daki, Alanya'daki geri dönüşüm tesisleri de incelenmiş. Raporda diyor ki, bakın 25 sayfalık rapor, bütün yurttaşlarımız bu rapora ulaşabilirler. Çok önemli bir tespit var. Bir kere şunu ifade etmek gerekir. Geçen sene ve bu sene geçmiş yıllara göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verileri var. Yağış verileri. 2025-26 yılında Ekim ve Mayıs ayında Akdeniz bölgesi normalin %45'i üzerinde yağış almış. 2026 yılında ise bu oran %60 seviyelerine çıkmış. Daha fazla bir %86'nın üzerinde bir yağış görmüş Mersin. Yani biz biliyoruz ki bu sene çok fazla yağmur yağdı Ali Bey. Bu yağmur ne demek? Aslında toprağın, havanın, suyun, toprağın yıkanması anlamına geliyor. Evet. Bu yağmurlar bir şekilde denize, ırmaklara ve denize ulaşıyor. Bir kere temizledi. Yere attığımız çöpü, yere attığımız izmariti, plastikleri, kağıtları, kartonları bir temizledi, bir denize bir götürdü. Bunu ifade etmiş rapor. Diğer yandan diyor ki tabii ki bu deniz çöpleri kirliliğine neden olan kısmını aşırı yağışlarda, yani toprağın yıkanmasıyla açıklıyor. Diğer yandan diyor ki işte Seyhan Nehri'nin TD8 ve TD0 kanallarından Akdeniz'e ulaşan atık sulardan bahsediyor. Ve atık ithalatı yapan firmaların alıcı ortama vermiş olduğu atık suyun ciddi anlamda mikroplastik kaynağı içerdiğini dile getiriyor rapor. Burada şunu ifade etmek gerekir. Geçen günlerde de Mersin Kent Konseyi'nde çok önemli bir toplantı yapıldı. Mersin Kent Konseyi Başkanımız Demet Hanım uzmanlar toplantısı gerçekleştirdi. Burada her iki

0: şehrin il müdürlerine, müdürlüklerine, ASKİ'nin ilgili daire başkanlığına, MESKİ'nin genel müdür ve genel müdür yardımcıları, ODTÜ'den Çukurova Üniversitesi, İskenderun Teknik Üniversitesi ve Antalya Akdeniz Üniversitesi ile Mersin Üniversitesi'nin ilgili akademisyenleri ve konu hakkında ilgili odalar, mesela Çevre Master Odası konuyla ilgili oluşum bir toplantı yaptı. Yani çok iyi bir toplantıydı, çok kaliteli bir toplantıydı ve sorunlar eline boyuna konuşuldu, değerlendirildi ve sorun tespitine yönelik de değerlendirmelerde bulunuldu. ASKİ de oradaydı. Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı. Diğer taraftan Adana Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği Daire Başkanı da oradaydı. Bu işin sorunun Seyhan Nehri'nin Akdeniz'e dökümünden kaynaklı olduğunu ve geri dönüşüm tesislerinden kaynaklı mikro kirleticiler, artık makro da diyeceğimiz makro kirleticilerden kaynaklandığını biliniyor. Raporlarda da ifade ediliyor. Alanya Belediyesi'nin yayınlamış olduğu raporda da bir dile getiriliyor. Bu geri dönüşüm tesislerindeki sistem şöyledir. Bunu açıklamak lazım. Yani neden bu mikroplastik yayıyor diye sorabilirler.
1: Evet.
0: Burada şunu ifade etmek gerekir. Atık gelir. Atığın temizliğine göre atıklar yıkanır. Sonra parçalanır. Parçalanan atık sonra tekrar bir daha yıkanır. Temiz ham madde elde etmek için. Hmm. Yıkandıktan sonra bu en son yıkama suyu bir çökertme havuzunda bekletilerek katı maddesi çökertilir. Bağlantı kalite kontrol ruhsatı varsa belediyelerin sistemine deşarj edilir. Yoksa arıtma testleri kullanarak kentsel alıcı ortama, işte ırmaklara deşarj edilir. ASKİ'nin Seyhan Atık Su, kentsel atık su arıtma tesisindeki görüntülere baktık. Raporda da var bu arada. Arıtma tesisi mikroplastik havuzuna dönmüş. Artık gelen su öyle bir mikroplastik ve makroplastik içeriyor ki sistemler çökmüş durumda.
1: Kaldıramıyor artık.
0: Kaldıramıyor. Ve kaldıramadığından dolayı maalesef alıcı ortama da mikroplastik
1: taşınıyor,
0: veriliyor. Bu sadece kontrol edilen kısmın, yani BKKR dediğimiz ruhsatı olan kısmın sonucu. Diğer yandan da bir de kaçak deşarjlar mevcut. İşte bakanlık denetim yaptı geçen günlerde. Kaçak deşarj yapan firmalara cezai yaptırma uyguladığını.
1: Yüklü miktarda da para cezası verildi. 19 tesis de kapatılmış.
0: Evet, kapatılmış. Ama bizim istediğimiz ceza yazmak değil Ali Bey. Sorunun en başında kaynağında çözmek. Sorun yaşandı. Sorun sürüyor. Sorun da sürecek. Gidip ceza yazıp çıkmak mesele değil. Meseleyi gidelim kaynağında çözelim. Yani atık ithalatı potansiyelimizin üstündeyse ya yasaklayalım ya da minimum sınırlı hale getirelim.
1: Evet.
0: Bakın raporda demiş ki Çin 2017'de atık ithalatını yasaklamış kendi ülkesinde Ali Bey. Hı hı. Sonra Çin'den sonra 2017'den sonra Türkiye toplam atık miktarının %60'ını almaya başlamış.
1: Dünyada
0: atık
1: ithalatı.
0: Evet. 2025 yılında 800 bin ton atık ithal etmişiz. Bizim de değerlendirdiğimiz resmi verilere göre değerlendirdiğimiz atık miktarı 700 bin ton. Yani kendi sisteminde geri dönüştürdüğümüz, yani kendi atıklarımızı geri dönüştürdüğümüzün üstünde bir atığı ithal etmişiz. Bu bir kere bizim atık etik değerlerimize de uyumlu değil. Ya biz kendi atığımızı geri dönüştüremiyorken ona yeterince ilgi ve alaka, enerji sarf etmiyorken gidiyoruz atık ithalatı gerçekleştiriyoruz. Yani atık ithalatı ne demek? Konteynerlerle toplu bir atığın gelmesi demek. Yani ben uğraşmayacağım artık gidip evlerden, hanelerden atıkları toplayayım da ayrıştırayım da geri dönüştüreyim. Onu paraya çevirmek
1: için o daha mı karlı oluyor
0: tabii
1: demek ki?
0: Evet. Düşünün siz 30 ton atığı bir haftada toplayabilirsiniz.
1: Ama o bir konteynerle geliyor.
0: Ya, yarım konteynerle geliyor. Evet. Çeyrek konteynerle geliyor. Ne kadar büyük bir kolaylık değil mi bu?
1: Evet.
0: Ve şunu da ifade etmek gerekir. Atık ithalatı geliyor. Atığın kalite durumuyla ilgili de müthiş bir belirsizlik var.
1: Kontrol
0: ne geliyor? Atığın kalitesi nedir? Kirlilik düzeyi nedir? Ya şimdi hiç kirli olmayan bir naylon ya da plastik yıkanır mı? yıkıyorsanız, hatta birden fazla yıkıyorsanız bu kirli bir atık demektir.
1: Ki kimyasal çıkıyor ondan.
0: İçeriği de var. Ve atık ithalat konteyner geliyor. O konteynerin tamamı izlenerek mi giriyor ülkemize? Kayıp kaçak oranları nelerdir? Bizim mesleğimizde kütle dengesi denilen bir mekanizma vardır. Biz bundan derslerini gördük. Mesela atık ithalatıyla gelen atıkların, burası çok önemli, atıkların yüzde kaçı fire olarak kaydediliyor? O fireler ne oluyor? Nasıl bertaraf ediliyor? Mikroplastiğin kaynağı ilk belirlenirken 2018 yılında biz doğaya atılan kaçak dökümlerden konu açılarak buralara kadar geldik. O fire olan atık gerçekten doğaya mı atılıyor ki belgelendi, İngiltere'den gelen, işte farklı ülkelerden gelen plastik atıklarla karşı karşıya kaldık. Şeyde ülkemize tüketilmeyen ambalajlar var. Ambalajlar var. Bu açıdan şu soru da çok önemli. Atık geliyor. Zaten potansiyelimizin çok çok üstünde geliyor. Gelen atığın kalitesinin, verimliliğinin ne olduğunu incelememiz gerekiyor. Daha net yargılar ortaya koymamız gerekiyor. Bir de bu atıklar işlenirken çıkan atık suyun alıcı ortama kesinlikle mikroplastik yaymaması gerekiyor. Diğer yandan da fire oranının ne olduğunu, bu oluşan firenin potansiyel durumu ve nasıl bertaraf edildiğinin bilinmesi ve bunun raporlarla topluma bir şekilde açıklanması gerekiyor. Peki. Bütün bu belirsizlikler içerisinde atık ithalatına güveni bırakın, yapılmamasına dair düşünceler ortaya çıkıyor.
1: Buradan sonra ne olacak?
0: Bundan sonra
1: ne olacak? İşte raporlar hazırlandı. Antalya ah deyince ooo dedi Türkiye.
0: Ya atık ithalatı ya da geri dönüşüm teknolojileri konusunda oranın atıklarını nasıl alıcı ortama verildiği konusunda keskin çıkarımlar ve yaptırımlar ortaya konulması lazım. Bir lisanslı bir geri dönüşüm tesisi alıcı ortama bir atık su verdiği zaman ileri derecedeki atık su arıtma tesisini kurup oradan geçirip alıcı ortama vermesi. Su kirliliği kontrol yönetmeliğimiz var. Orada mikroplastik değeriyle ilgili bir değer yok, biliyor musunuz? Bir parametre yok. Onun için bu konuda geri dönüşüm tesislerine çok ciddi yaptırımlar yapılması, atık su arıtma tesislerinin yapılarak alıcı ortama verilmesi, kaçak deşarjlar varsa DSE'nin kanallarına, ırmaklara bunların tespit edilip kesinlikle uygulamalı olarak yaptırımlar uygulanması, tesislerin kapatılmasına dair ve bir daha açılmamasına dair. Çünkü o suç işlenmiş, bir kent suçu işlenmiş ve o suçun devam etmeyeceği anlamına gelmez bu durum. Kapatılması ve atık ithalatının artık bir enerji açığını kapatma, bir ham madde gereklerini kapatmaya yönelik olmadığını, artık bir kirlilik kaynağından başka bir şey olmadığını da görüyoruz. Bu açıdan denizlerdeki kirliliği, mikroplastik kirliliğini ortadan kaldırmak için atık ithalatı ve geri dönüşüm sistemlerinde çok ciddi yaptırımlar. Hani bu geldim, denetledim, izledim, ceza yazdım, uyarı yaptım, gidiyorum değil. Atık su arıtma tesisini kuracak ileri membran sistemiyle olan mikroplastikler tutulacak, alıcı ortamı o şekilde verilecek.
1: Evet.
0: Yani şimdi bunun yoksa çevresel, ekonomik ve toplumsal yükü çok ağır bir noktaya doğru gidiyoruz.
1: Şimdi mesela bu sanal kumar ve yasa dışı iddiayla ilgili ilgili bakanlıklar Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla ciddi bir çalışma başlattılar.
0: Evet.
1: Tamamen ülkemizde bu ev yıkan, ocak söndüren bu iki sorunu kökten çözmek için çok ciddi çalışma yürütülüyor. Evet. Demek ki bu mikroplastik kirliliğine de yine ilgili bakanlığın bu zeminde Cumhurbaşkanlığı yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz az önce bahsettiğim çalışmayı yürütüyor. Yani bu makamdan ilgili kişilere yayılarak ulusal bir mücadele gerekiyor demek ki bu mikroplastik sorunu da
0: yok. Bence adım atılıyor. Adım atılıyor ve şu anda kamu kurumu kuruluşlar, valilikler çok sıkı toplantılar gerçekleştiriyorlar ve çözüm üretilmesi konusunda çok ciddi adımların olduğunu düşünüyorum ben. Duyuyoruz da bunu.

0: yapmıyoruz da. Bu açıdan umut verici. Ama az önce de dediğim gibi konu Antalya'ya geldiği için, turizm potansiyeline geldiği için biraz da hani bizim canımızı böyle yakan bir şey oldu.
1: İşte o çocuklardan biz de etkileneceğiz mi? Yoksa tabii. Ufak tefek mi gelecek bize? Hepsi şeye mi gidecek?
0: Yok, Seyhan'daki kirlilik önlendiği zaman Akdeniz bir rahatlayacak. Bir nefes alacak. Artık denizdeki o fiziksel kirlilik artık bir şekilde ortadan kalkacak demeyelim de minimuma indirilecek. Diğer yandan organik temelli kirliliklerde de kentsel deşarjlar, atık su arıtma tesislerinin doğru işletilmesi, verimli olması, yeni atık su arıtma tesislerinin ileri seviyede planlanması, yapılması da önem arz ediyor. Mersin'de de bununla ilgili yatırımlar var. İşte belirli fonlar alınıyor, arıtma tesislerinin temelleri atıldı. Bunların sonucunda 2-3 yıl içerisinde göreceğimizi düşünüyorum. O yüzden ben evet yetkililere de teşekkür etmek gerekir. Çünkü şöyle, onlar da ciddi anlamda bu sorunu çözmek istiyorlar. Çözmek için geç de olsa adım atıldığını düşünüyorum. Bunun çözüm içinde herkes samimi olursa, samimiyetle ortaya koyacağımız öneriler dikkate alınır ve kamu da bunu yürütürse sorunu çözeceğine ben de inanıyorum.
1: Evet. Benim sormayı unuttuğum ama sizin ya şuna da değineyim, şunu da söyleyeyim dediğiniz.
0: Ya şöyle bir şey ifade edebilirim. Şimdi bu sorun biraz daha havza temelli bir sorun. Hı. Yani sadece Mersin'den, işte Adana'dan gelen Seyhan Nehri'nin önlenmesi, hani o önlendikten sonra Akdeniz rahatlayacak düşüncesiyle değil de Hatay, İskenderun, Adana, Mersin, Antalya, hatta Muğla, Akdeniz havzası bütünüyle çözüm yollarının üretilmesi gerekir. Bakın sadece geri dönüşüm tesislerine yoğunlaştık ama sadece sorun bu değil. Diğer endüstriyel baskılar, Alanya'daki geri dönüşüm tesisleri, Anamur'daki geri dönüşüm tesisleri örneğin, kentsel deşarjlar, işte yüzlerce, binlerce site var.
1: Evet.
0: Sahil sitesi var. Bunların atık sularının alıcı ortamla buluştuğu noktalarda çok ciddi sıkıntılar
1: deniz
0: var.
1: Deniz ticaretinin, gemilerin...
0: Evet, mesela deniz ticaret odası diyor ki üyelerimiz mağdur diyor. Ya bu çok önemli bir çıktı. Niye mağdur? Biraz da kirletici, tabii gemilerden kaynaklı bir kirlilik de var. Fakat konunun binde biri oranında evet. Diyebiliriz. O yüzden bu algıyı ya da çözümü, sorunu net olarak tespit ettiğimizi, artık bunun bir kanıksandığını, bilindiğini düşünüyorum. Bu açıdan havza temelli çözüm yöntemlerini üretip bütün bu aksdaki il müdürlüklerin, valiliklerin birlikte hareket etmeleri, belediyelerin birlikte hareket etmeleri, diğer kurumların da istişare içerisinde olarak çözüme daha kolay yaklaşacağımızı düşünüyorum.
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim. Güzel bir programdı. Evet. Sorunları net olarak ifade ettik.
1: Kesinlikle.
0: Bunların bilinmesi, çözüm yolları konusunda bütün kamu kurumlu kuruluşlara görev düşüyor. Yani bunun altını net olarak söyleyeyim. Hani bu görev benim, bu görev senin değil. Bakın bir veri var. Temmuz ayında Mersin'de 800 tane şikayet alınmış deniz kirliliği konusunda. Ya bu şikayet kötü bir şey değildir. Çözüme yönelik. Yani
1: vatandaşların da bilinçli
0: olması,
1: ona göre davranması.
0: Bir kentsel deşarj varsa, bir kentsel işte kaçak deşarjlar varsa, yurttaşlarımız bunu tespit ediyorsa, hani bununla ilgili yerlere aktarmaları gerekiyor. Bu da oldukça kıymetli.
1: Kesinlikle. Önemli bir konuya değindik.
0: Evet.
1: Hakikaten. Efendim, mikroplastik kirliliği, zemininde çevre kirliliği konusunda bizi hakikaten aydınlatıcı bilgiler verdi. Çevre Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Doktor Sinan Can. Kendisine bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Çok önemli bir konuydu. Duyarlılığınız için de her şey kent için, her şey yaşam, doğal yaşam için. Bu açıdan elimizden gelen ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Sizlere de duyarlılığınız için teşekkür ediyoruz Ali Bey.
1: Biz de sizin gibi işimizi, görevimizi yaptık.
0: Evet.
1: Biz teşekkür ediyoruz. Efendim, görüşmek üzere. Bizde kalın. Hoşça kalın.

0: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 40 44.

0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Ulusal Su Kurulu'nun Ankara'da 6.sı gerçekleşen toplantısına katıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yönetiminde yapılan toplantıda afet, salgın ve savaş gibi olağanüstü durumlarda güvenli içme suyuna erişim, su güvenliği planların, erken uyarı sistemlerin, taşkın yönetimi, su verimliliği ve atık suyun yeniden kullanımı gibi başlıklar ele alındı. Başkan Seçer, İlbank'ın düzenlediği 31. Taraflar Konferansı'na giden süreçte iklim dirençli şehirlerin geliştirilmesi, kaynak verimliliğinden kentsel dirençliliğe programına da katıldı. Programda yerel yönetimlerin iklim eylemindeki rolü, su ve enerji verimliliği, atık yönetimi, afet risklerinin azaltılması ve kentsel dayanıklılığın artırılması ele alındı. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent genelinde sürdürdüğü ulaşım yatırımlarına kırsal mahallelerde de devam ediyor. Tarımsal üretimin yoğun olarak yapıldığı bölgelerde ulaşım altyapısını güçlendirmeyi sürdüren Büyükşehir, Silifke ilçesine bağlı Balandız Mahallesi Kandil mevkiinde üreticiler için büyük önem taşıyan 1,5 kilometrelik yolu yenileyerek daha güvenli ve konforlu hale getirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarımsal kalkınmayı destekleyen projeleriyle hem üreticinin yanında olmaya hem de sürdürülebilir üretim anlayışını güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda hayata geçirilen Altın Kovan Projesi arıcılık faaliyetlerini desteklerken doğanın korunmasına ve tarımsal üretimin geleceğine de katkı sunuyor. Projenin başladığı 2025 yılından bu yana arıcılara toplam 2400 adet arılı kovan desteği sağlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi kentin tarihi ve kültürel mirasını koruyarak gelecek kuşaklara aktarmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda restorasyonu tamamlanan taş bina özgün dokusu korunarak Mersin Kent Müzesi'ne dönüştürülüyor. Kent belleğinde önemli bir yere sahip olan tarihi yapı, modern müzecilik anlayışıyla tasarlanan sergi alanları ve etkileşimli deneyim alanlarıyla ziyaretçilerini Mersin'in geçmişinden geleceğine uzanan bir yolculuğa çıkaracak. Mersin Büyükşehir Belediyesi ücretsiz çocuk halk oyunları kursu ile Türkiye'nin dört bir yanındaki geleneksel halk danslarını yeni nesillere aktararak kültürel değerleri yaşatıyor. Büyükşehir yoğun talep üzerine çocuk halk oyunları kursunun ikinci grup kayıtlarına başladı. Ücretsiz kursla ilgili detaylı bilgi ve kayıt için telefon 0324 533 21 64. Mersin Spor Kulübü erkek basketbol takımı yeni sezon hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor. MSK'lı oyuncular Mersin sahillerinde gerçekleştirdiği çalışmalarla da güç ve dayanıklılığını artırıyor. Oyuncuların fiziksel performanslarını en üst seviyeye taşımayı hedefleyen antrenmanlarda sezon boyunca ihtiyaç duyulacak kondisyon ve kuvvet altyapısının oluşturulmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor. Haberlerin detaylarına Mersin Beltel adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
0: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet törenine katıldı. Burada konuşan Erdoğan, terörün gölgesinin çekildiği bir Türkiye'de huzurun yüzyılında inşallah yeni kardeşlik türküleri söyleyeceğiz dedi. Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu'nun ikinci toplantısı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülhati'nin başkanlığında El Alamein'de gerçekleştirildi. Fidan, Gazze Barış Planı'nın uygulanması için arabuluculuk çalışmalarının sürdüğünü belirterek İsrail'in adım atmaması halinde yeni girişimlerin gündeme gelebileceğini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti Trabzon İl Başkanlığı'nın düzenlediği program öncesinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gürlek, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyondan Fenerbahçe otobüsüne yapılan saldırıya ve Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasına kadar birçok başlıkta mesajlar verdi ve ucu nereye giderse gitsin kararlıyız dedi. Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, yaş haddi nedeniyle emekliye ayrılan meslektaşlarıyla bir araya geldi. Emekli meslektaşlarına teşkilata yaptıkları katkıların önemini belirten Aktaş ayrıca şehit polis memuru Mehmet Ali Kurumuş'un ailesini de ziyaret etti. Mersin Barosu Başkanı Gazi Özdemir, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen çerçeve yasaya ilişkin değerlendirmede bulundu. Özdemir, terör ve silahlı şiddetin sona erdirilmesiyle toplumsal barışın güçlendirilmesine yönelik sürecin hukuk devleti, demokrasi, insan hakları ve adalet ilkeleri doğrultusunda yürütülmesi gerektiğini ifade etti. Mersin'de savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren firmalar düzenlenen tanıtım ve değerlendirme toplantısında bir araya geldi. 22 firmanın stand açtığı etkinlikte kentteki şirketler arasındaki işbirliklerini güçlendirdi.

0: etmek amacıyla iki firma arasında protokol imzalandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ işbirliğinde Mersin'in Yenişehir ilçesi Çavak mahallesinde yapımı sürdürülen 1047 sosyal konut tamamlandı. Birinci etaptaki konutların teslimleri 10-26 Ağustos, ikinci etaptaki konutların teslimleri ise 3 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. İYİ Parti Mersin İl Başkanlığı tarafından genel merkez yöneticileri ve ilçe başkanlarının katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. İl Başkanı Dr. Ali Rıza Özdeniz'in başkanlık ettiği toplantıda kent genelindeki saha faaliyetleri değerlendirilirken partinin önümüzdeki süreçte izleyeceği çalışma programı ve planlamalar ele alındı. Özgür Özel liderliğinde kurulan yeni parti Mersin İl Yönetim Kurulu'nu duyurdu. Yönetim kurulunda Nevin Zaimoğlu, Dursun Koç, Mehmet Mavi ve Çağatay Çakar gibi isimler yer aldı. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz 2026 konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre Mersin'de Temmuz ayında 4180 konut satıldı. Satışların 1499'unu ilkel, 2681'ini ise ikinci el konutlar oluşturdu. Mersin Spor Kulübü erkek basketbol takımı yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. MSK'lı oyuncular sahile inip kumda antrenman yapıyor. Sarı siyahlılar Servet Tazegül spor salonundaki antrenmanlardaysa fiziksel dayanıklılık, teknik ve kondisyon çalışıyor.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
3: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya, nokta.com'da.
4: İster tıkla, ister uğra.

0: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
3: Buse Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık, üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır. Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590.

0: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya Mağazası.

besleniyor. Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına

0: sürprizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyeti ile hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Ulusal Su Kurulu'nun Ankara'da 6.sı gerçekleşen toplantısına katıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yönetiminde yapılan toplantıda afet, salgın ve savaş gibi olağanüstü durumlarda güvenli içme suyuna erişim, su güvenliği planların, erken uyarı sistemlerin, taşkın yönetimin, su verimliliği ve atık suyun yeniden kullanımı gibi başlıklar ele alındı. Başkan Seçer, İlbank'ın düzenlediği 31. Taraflar Konferansı'na giden süreçte iklim dirençli şehirlerin geliştirilmesi, kaynak verimliliğinden kentsel dirençliliğe programına da katıldı. Programda yerel yönetimlerin iklim eylemindeki rolü, su ve enerji verimliliği, atık yönetimi, afet risklerinin azaltılması ve kentsel dayanıklılığın artırılması ele alındı. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent genelinde sürdürdüğü ulaşım yatırımlarına kırsal mahallelerde de devam ediyor. Tarımsal üretimin yoğun olarak yapıldığı bölgelerde ulaşım altyapısını güçlendirmeyi sürdüren Büyükşehir, Silifke ilçesine bağlı Balandız Mahallesi Kandil mevkiinde üreticiler için büyük önem taşıyan 1,5 kilometrelik yolu yenileyerek daha güvenli ve konforlu hale getirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarımsal kalkınmayı destekleyen projeleriyle hem üreticinin yanında olmaya hem de sürdürülebilir üretim anlayışını güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda hayata geçirilen Altın Kovan Projesi, arıcılık faaliyetlerini desteklerken doğanın korunmasına ve tarımsal üretimin geleceğine de katkı sunuyor. Projenin başladığı 2025 yılından bu yana arıcılara toplam 2400 adet arılı kovan desteği sağlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi ve kültürel mirasını koruyarak gelecek kuşaklara aktarmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda restorasyonu tamamlanan taş bina, özgün dokusu korunarak Mersin Kent Müzesi'ne dönüştürülüyor. Kent belleğinde önemli bir yere sahip olan tarihi yapı, modern müzecilik anlayışıyla tasarlanan sergi alanları ve etkileşimli deneyim alanlarıyla ziyaretçilerini Mersin'in geçmişinden geleceğine uzanan bir yolculuğa çıkaracak. Mersin Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz çocuk halk oyunları kursu ile Türkiye'nin dört bir yanındaki geleneksel halk danslarını yeni nesillere aktararak kültürel değerleri yaşatıyor. Büyükşehir yoğun talep üzerine çocuk halk oyunları kursunun ikinci grup kayıtlarına başladı. Ücretsiz kursla ilgili detaylı bilgi ve kayıt için telefon 0324 533 21 64. Mersin Spor Kulübü erkek basketbol takımı yeni sezon hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor. MSK'lı oyuncular Mersin sahillerinde gerçekleştirdiği çalışmalarla da güç ve dayanıklılığını artırıyor. Oyuncuların fiziksel performanslarını en üst seviyeye taşımayı hedefleyen antrenmanlarda sezon boyunca ihtiyaç duyulacak kondisyon ve kuvvet altyapısının oluşturulmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehir adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
4: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası

0: bakımları, bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Busam Home'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Haberler.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin kuruluşunun 25. yılı dolayısıyla makale kaleme aldı. Erdoğan, demokratik meşruiyet güçlendi, devletimizin hizmet kapasitesi gelişti, toplumun farklı kesimlerinin kamusal hayata katılımı genişledi. Türkiye, kendi hedeflerini belirleyen, imkanlarına güvenen ve geleceğini kendi iradesiyle şekillendiren bir ülkeye dönüştü ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecinin aşamaları ve yol haritasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yasanın meclisten geçmesinin ardından sürecin rotasıyla ilgili Bakan Çiftçi, asfiye, teyit, denetim ve normalleşme vurgusu yaptı. CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında resen soruşturma başlatıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada Yazgan'la ilgili sosyal medyada dolaşıma sokulan görüntü içerikleri ve iddialar kapsamında cinsel taciz ve sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı suçlarından resen soruşturma başlatıldığı belirtildi. Yazgan'ın tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiği açıklandı. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonda aralarında suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Alihan Kuriş'in de bulunduğu 33 şüpheli gözaltına alındı. Çıkar amaçlı suç örgütü kurulduğu, örgütün FETÖ yöntemlerine benzer bir yapılanmaya gittiği, yurt dışına 100 milyar lira para aktardığı, Almanya'da 70 milyon dolarlık merkez yaptırdığı iddia edildi. Cumhurbaşkanı kararıyla motorinde uygulanan 9 lira 25 kuruşluk ÖTV indiriminin ardından küresel piyasalardaki dalgalanmalar nedeniyle motorine 8 lira 89 kuruş, benzine ise 1 lira 52 kuruş zam yapıldı. Motorin grubunda sağlanan 9 lira 25 kuruşluk ÖTV indirimi küresel piyasa koşulları nedeniyle büyük ölçüde geri alınmış oldu. İngiltere'nin güneyinde bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu ikisi ağır olmak üzere 18 kişi yaralandı. Kaza sonrası yan yatan vagonlarda mahsur kalan yolcular ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Japonya'nın doğusunda etkili olan ve yetkililerin eşi benzeri görülmemiş olarak nitelendirdiği şiddetli yağışlarda en az 4 kişi hayatını kaybetti. Yağışlar nedeniyle binlerce yolcu Narita Havalimanı'nda sabahlarken kara ve demiryolu ulaşımında da aksamalar yaşandı. Mersin Valisi Atilla Toros, Mersin Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Lokmanoğlu ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Gerçekleştirilen ziyarette Vali Atilla Toros, Cihat Lokmanoğlu'yla Mersin Deniz Ticaret Odası heyetiyle bir süre sohbet ederek görüş alışverişinde bulundu. Mersin Büyükşehir Belediyesi sürdürülebilir üretim anlayışını güçlendirmeye devam ediyor. Mersin'de arıcılığı desteklemek amacıyla hayata geçirilen Altın Kovan Projesi kapsamında üreticilere bugüne kadar 2400 arılı kovan desteği sağlandı. Toroslar Belediyesi ekipleri toplu temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor. Yaz aylarında kötü koku, bakteri ve sinek oluşumunun önüne geçmek amacıyla çöp konteynerleri düzenli olarak yıkanıp dezenfekte ediliyor. Mersin'de sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyonda farklı türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Mersin'de suç örgütü adına tetikçilik yapmak üzere kente geldikleri öne sürülen 2 kişi düzenlenen operasyonla eylemi gerçekleştiremeden yakalandı. Olayla bağlantılı 4 şüphelinin daha tutuklanmasıyla toplam tutuklu sayısı 6'ya yükseldi. 2026-2027 sezonunda bölgesel amatör ligde mücadele edecek Akdeniz Belediyespor yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarına hız verdi. Mersin ekibi kadrosuna savunma oyuncusu Erden Tomarza'yla deneyimli kaleci Samet Diler'i dahil etti.
0: Haberler.
1: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
2: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
0: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02.

0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı.

0: Almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
3: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.

0: radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem indirimli

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Buğzem Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buğzem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğzem Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
2: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
7: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
7: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam kazandırır.
1: Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında...

0: etti. Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
1: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Efendim merhaba, iyi akşamlar. Gündemden çıkan konuları sizlere aktaracağız. Bugün AK Parti açısından önemli bir gün. AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü. Dolayısıyla Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı bir etkinlik, büyük bir etkinlik düzenlenecek. Etkinlikler şu sıralarda başlamış durumda Ankara'da Millet Bahçesi'nde. İlerleyen dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan da eşiyle birlikte katılacak bu etkinliklere ve bir konuşma yapacak ki 10 gün öncesinde AK Parti sözcüsü Sayın Çelik'in ve bazı bakanların da dile getirdiği üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümünde yapacağı konuşmada önemli noktalara değinecek ki tarihi bir konuşma olarak 10 gün öncesinden Cumhurbaşkanı'nın bugün yapacağı konuşmaya

0: kahvehaneye çay içmeye gitti. Kısa süre sonra araçta yangın çıktı.
1: Abi, patlama oldu, patlama. Ne patlama oldu ya?
0: Ömer Süzgen ve ailesi yangın sırasında evlerinden güçlükle çıktı.
2: Kasım, bu araba her gün buraya gelir. Burada tıkanıklık patlıyorlar. Geliyorlar, gidiyorlar, geliyorlar, gidiyorlar. Sonra bu araba yandı ya.
3: Kaç dakikadır bekliyorsunuz?
4: Canım sarttı burada dilerim, sarttı patlıyor. Gittiler abi, gidiyorsunuz.
0: Yangın kontrol altına alınırken mahallede panik yaşandı.
5: Arabama çarptılar burada arabama. Senin bu arabanın şeyiydi. Ya sobanı.
0: Ömer Süzgen eşinin ve çocuklarının güçlükle kurtulduğunu belirterek ekiplerden şikayetçi oldu.
2: Gün buraya bu arabayı bırakıyorlar, sonra gidiyorlar kahvaltıya gidiyorlar.
4: Biz burada
2: her gün araba boşaltıyoruz, her gün araba boşaltıyoruz.
3: O sırada mı yangın çıktı?
2: Evet, o sırada çıktı.
3: Siz evden nasıl çıktınız peki?
4: Ben çıktım, ben okula gidecektim. Bir baktım ses geldi, duman çıkıyor. Çıkıyor, ben bağırdım, çağırdı, adam gitmiş kapına bakıp kahvaltı yaptı.
3: Şu an evinizde bir zarar var mı?
4: Evet,
2: ben bak burada, evimde bir ton zarar var ya.
5: Araba çatır çatır çalışıyordu, ben lağmadaydım. Arabanın şoförü yoktu, kahveye çay içmeye gitmiş.
3: O sırada mı yangın çıktı?
5: O arada yangın çıktı, adam haberi yok.
0: Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
6: Mersin'in Mut ilçesinde bir motosikletle traktör çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yaralandı.
0: Mersin'de traktörle motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza Mut ilçesi Cuma Pazarı üstündeki kavşakta meydana geldi. GB idaresindeki traktörle MD yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü MD sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
6: Mersin'de uyuşturucu satan kişilere yönelik olarak torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına operasyon yapıldı. Mersin'de sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Yenişehir ve Akdeniz'de çalışma yaptı. Operasyonlarda farklı adreslerde yapılan aramalarda 4,75 gram esrar, 9,70 gram metamfetamin ve 35 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Bir iş yerinde yapılan aramada ise 52,70 gram kokainle 2 adet sentetik ecza ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen kişiler uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan tutuklanarak ceza infaz kurumlarına teslim edildi.
0: Şanlıurfa'da husumetli iki aile arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Karabük'te otomobil hatalı sollama yapan kamyona çarpmaktan son anda kurtuldu.

0: Şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken olayla ilgili ekipler bölgede çalışma başlattı. Roma'nın yaklaşık 50 kilometre güneydoğusundaki tesiste meydana gelen patlamanın ilk bilgilere göre barut presleme bölümünde yaşandığı öne sürüldü. Patlamada can kaybı veya yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı. Ekiplerin tesisteki çalışmaları sürüyor.
1: Mısır'da da bir alışveriş merkezinde patlama yaşandı ve yangın çıktı.
0: Mısır'ın başkenti Kahire'deki bir alışveriş merkezinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi. İlk bilgilere göre büyük panik yaşanan alışveriş merkezinde olayın ardından çıkan yangın ve bir asansörün düşmesi sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Patlamanın bir restoranda tüpün patlaması nedeniyle yaşandığı iddia edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak ve bölgenin güvenliğini sağlamak için çalışırken yaralılar hastanelere kaldırıldı.
1: Hırvatistan'da büyük yangınla mücadele ediyor. Alevlerin olduğu bölgeden binlerce kişi tahliye edildi.
0: Hırvatistan'ın Dalmaçya bölgesinde orman yangını yerleşim yerlerine ulaştı. Yangında ikisi ağır, en az 10 kişi yaralandı. Omis yakınlarındaki Lokyarogoznica'da dün akşam başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevler şehir merkezine ulaşırken çok sayıda ev ve araç kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle yaklaşık 1000 bölge sakini ve turist tahliye edildi. Yaralanan 10 kişiden ikisinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Alevlere 157 itfaiye personeli karadan ve havadan müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken yangın nedeniyle Adriyatik sahil yolu ulaşıma kapatıldı.
1: Japonya'da şiddetli yağışlar sele ve toprak kaymalarına neden oldu. Ölü ve yaralılar var.
0: İngiltere'nin Doğu Sussex bölgesinde yolcu treni raydan çıktı. Kazada 2 kişi ağır, 18 kişi hafif yaralandı. Kaza Londra Victoria istasyonundan Eastbourne'e giden ve yaklaşık 150 yolcuyu taşıyan trende meydana geldi. Kazada trenin 8 vagonundan 3'ü yan yattı. Trende mahsur kalan yolcular güvenli şekilde tahliye edildi. Yaralılara olay yerinde müdahale edilirken bazı yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yetkililer kazada can kaybı yaşanmadığını açıkladı. Japonya'nın Chiba eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları can aldı. En az 8 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Japonya'nın doğusunu etkisi altına alan yağışlar çok sayıda bölgede su baskınlarına neden oldu. En az 370 yapı hasar gördü, 45 bin hane elektriksiz kaldı. Chiba ve Ibaraki eyaletlerinde yaklaşık 400 bin kişiye tahliye uyarısı yapıldı. Şiddetli yağışlar kara ve demir yolu ulaşımını da aksattı. Narita Havalimanı'ndan çevre bölgelere tren ve otobüs seferlerinin durdurulması nedeniyle yaklaşık 7 bin kişi geceyi havalimanında geçirmek zorunda kaldı.

0: Mersin Spor Kulübü MSK, MSK erkek basketbol takımını tekrar Süper Lig'e çıkartmak için azimle çalışmalarını devam ettiriyor.
1: Mersin Spor Kulübü erkek basketbol takımı yeni sezonda yeniden Süper Lig hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele edecek MSK baş antrenör Burak Gören yönetiminde yoğun bir hazırlık programı uyguluyor. Servet Tazegül spor salonundaki antrenmanlarda kondisyon ve dayanıklılık çalışmalarına ağırlık veriliyor. Takım hazırlıklarını Mersin sahillerindeki çalışmalarla da sürdürüyor. Oyuncuların sezon boyunca ihtiyaç duyacağı fiziksel gücün artırılması hedefleniyor.
2: Hayır, bilekler çalışsın böyle.
3: Bravo.
2: Bravo, bravo, tempo, bravo. Güzel oluyor.
1: Takımın tecrübeli oyuncularından Orhan Hacıyeva ligin zorlu ve sürprizlere açık olduğunu söyledi.
4: Bu lig gerçekten zor bir lig. Yani sürprizlere açık bir lig. Yıllardan beri bunu defalarca tecrübe ettik. Ne hiçbir zaman hiç kimseyi küçümsemeyeceğiz, ne de hiçbir zaman hiç kimseyi gözümüzde büyütmeyeceğiz. Maç maç gideceğiz, gün gün gideceğiz. Bugün iyi bir giriş yaptık. Gün gün gideceğiz, antrenman. En önemli zaman sağlıklı kalabilmek, özellikle sezon öncesi bu bir aylık hazırlık döneminde. Ve daha sonra zaten hafta hafta rakibe göre çalışıp maç maç kazana kazana gideceğiz. Zaten hafta hafta gittiğiniz zaman sonunda da hedefe ulaşıyorsunuz.
5: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
0: Mutlu bir akşam diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
6: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçel gündemi sona erdi.

Reklam kazandırır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim?

0: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Arkadaş Kundura yaşa nişanında, Arkadaş Kundura üzüm nişanında.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Ulusal Su Kurulu'nun Ankara'da 6.sı gerçekleşen toplantısına katıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yönetiminde yapılan toplantıda afet, salgın ve savaş gibi olağanüstü durumlarda güvenli içme suyuna erişim, su güvenliği planları, erken uyarı sistemlerin, taşkın yönetimi, su verimliliği ve atık suyun yeniden kullanımı gibi başlıklar ele alındı. Başkan Seçer, İlbank'ın düzenlediği 31. Taraflar Konferansı'na giden süreçte iklim dirençli şehirlerin geliştirilmesi, kaynak verimliliğinden kentsel dirençliliğe programına da katıldı. Programda yerel yönetimlerin iklim eylemindeki rolü, su ve enerji verimliliği, atık yönetimi, afet risklerinin azaltılması ve kentsel dayanıklılığın artırılması ele alındı. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent genelinde sürdürdüğü ulaşım yatırımlarına kırsal mahallelerde de devam ediyor. Tarımsal üretimin yoğun olarak yapıldığı bölgelerde ulaşım altyapısını güçlendirmeyi sürdüren Büyükşehir, Silifke ilçesine bağlı Balandız Mahallesi Kandil mevkiinde üreticiler için büyük önem taşıyan 1,5 kilometrelik yolu yenileyerek daha güvenli ve konforlu hale getirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarımsal kalkınmayı destekleyen projeleriyle hem üreticinin yanında olmaya hem de sürdürülebilir üretim anlayışını güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda hayata geçirilen Altın Kovan Projesi arıcılık faaliyetlerini desteklerken doğanın korunmasına ve tarımsal üretimin geleceğine de katkı sunuyor. Projenin başladığı 2025 yılından bu yana arıcılara toplam 2400 adet arılı kovan desteği sağlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi kentin tarihi ve kültürel mirasını koruyarak gelecek kuşaklara aktarmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda restorasyonu tamamlanan taş bina, özgün dokusu korunarak Mersin Kent Müzesi'ne dönüştürülüyor. Kent belleğinde önemli bir yere sahip olan tarihi yapı, modern müzecilik anlayışıyla tasarlanan sergi alanları ve etkileşimli deneyim alanlarıyla ziyaretçilerini Mersin'in geçmişinden geleceğine uzanan bir yolculuğa çıkaracak. Mersin Büyükşehir Belediyesi ücretsiz çocuk halk oyunları kursu ile Türkiye'nin dört bir yanındaki geleneksel halk danslarını yeni nesillere aktararak kültürel değerleri yaşatıyor. Büyükşehir yoğun talep üzerine çocuk halk oyunları kursunun ikinci grup kayıtlarına başladı. Ücretsiz kursla ilgili detaylı bilgi ve kayıt için telefon 0324 533 2164. Mersin Spor Kulübü erkek basketbol takımı yeni sezon hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor. MSK'lı oyuncular Mersin sahillerinde gerçekleştirdiği çalışmalarla da güç ve dayanıklılığını artırıyor. Oyuncuların fiziksel performanslarını en üst seviyeye taşımayı hedefleyen antrenmanlarda sezon boyunca ihtiyaç duyulacak kondisyon ve kuvvet altyapısının oluşturulmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Reklam tanıtım.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya

0: Zitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda, Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Buse.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin kuruluşunun 25. yılı dolayısıyla makale kaleme aldı. Erdoğan, demokratik meşruiyet güçlendi, devletimizin hizmet kapasitesi gelişti, toplumun farklı kesimlerinin kamusal hayata katılımı genişledi. Türkiye, kendi hedeflerini belirleyen, imkanlarına güvenen ve geleceğini kendi iradesiyle şekillendiren bir ülkeye dönüştü ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecinin aşamaları ve yol haritasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yasanın meclisten geçmesinin ardından sürecin rotasıyla ilgili Bakan Çiftçi, asfiye, teyit, denetim ve normalleşme vurgusu yaptı. CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında resen soruşturma başlatıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada Yazgan'la ilgili sosyal medyada dolaşıma sokulan görüntü içerikleri ve iddialar kapsamında cinsel taciz ve sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı suçlarından resen soruşturma başlatıldığı belirtildi. Yazgan'ın tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiği açıklandı. Alihan Kuriş

0: suç örgütüne yönelik operasyonda aralarında suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Alihan Kuriş'in de bulunduğu 33 şüpheli gözaltına alındı. Çıkar amaçlı suç örgütü kurulduğu örgütün FETÖ yöntemlerine benzer bir yapılanmaya gittiği, yurt dışına 100 milyar lira para aktardığı, Almanya'da 70 milyon dolarlık merkez yaptırdığı iddia edildi. Cumhurbaşkanı kararıyla motorinde uygulanan 9 lira 25 kuruşluk ÖTV indiriminin ardından küresel piyasalardaki dalgalanmalar nedeniyle motorine 8 lira 89 kuruş, benzine ise 1 lira 52 kuruş zam yapıldı. Motorin grubunda sağlanan 9 lira 25 kuruşluk ÖTV indirimi küresel piyasa koşulları nedeniyle büyük ölçüde geri alınmış oldu. İngiltere'nin güneyinde bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu ikisi ağır olmak üzere 18 kişi yaralandı. Kaza sonrası yan yatan vagonlarda mahsur kalan yolcular ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Japonya'nın doğusunda etkili olan ve yetkililerin eşi benzeri görülmemiş olarak nitelendirdiği şiddetli yağışlarda en az 4 kişi hayatını kaybetti. Yağışlar nedeniyle binlerce yolcu Narita Havalimanı'nda sabahlarken kara ve demiryolu ulaşımında da aksamalar yaşandı. Mersin Valisi Atilla Toros, Mersin Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Lokmanoğlu ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Gerçekleştirilen ziyarette Vali Atilla Toros, Cihat Lokmanoğlu'yla Mersin Deniz Ticaret Odası heyetiyle bir süre sohbet ederek görüş alışverişinde bulundu. Mersin Büyükşehir Belediyesi sürdürülebilir üretim anlayışını güçlendirmeye devam ediyor. Mersin'de arıcılığı desteklemek amacıyla hayata geçirilen Altın Kovan Projesi kapsamında üreticilere bugüne kadar 2400 arılı kovan desteği sağlandı. Toroslar Belediyesi ekipleri toplu temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor. Yaz aylarında kötü koku, bakteri ve sinek oluşumunun önüne geçmek amacıyla çöp konteynerleri düzenli olarak yıkanıp dezenfekte ediliyor. Mersin'de sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyonda farklı türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Mersin'de suç örgütü adına tetikçilik yapmak üzere kente geldikleri öne sürülen 2 kişi düzenlenen operasyonla eylemi gerçekleştiremeden yakalandı. Olayla bağlantılı 4 şüphelinin daha tutuklanmasıyla toplam tutuklu sayısı 6'ya yükseldi. 2026-2027 sezonunda bölgesel amatör ligde mücadele edecek Akdeniz Belediyespor yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarına hız verdi. Mersin ekibi kadrosuna savunma oyuncusu Erden Tomarza'yla deneyimli kaleci Samet Diler'i dahil etti.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.

0: Z.
1: Busem.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları,

0: Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 056-035-3434-33.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
2: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 3338. 0324 325 3338.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır.
1: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
7: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon

0: 0506 035 34 33.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur. Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam kazandırır.
1: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
2: Buse Home'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652. 0532 787 1652.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
3: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Sensiz aşk var, da ölmeyen aşık varım var. Beni öldüren atışlar değil o bakışlar.
1: Ölümsüz aşk var da ölmeyen aşık var ama beni öldüren atışlar değil o bakışlardı. Sana yazılan değil senin yüzünden silinen şarkılar mı? Hangisi daha zor, silah mı yoksa gözyaşını saklayışlar mı? Hayatta alkışlar mı, ayağa atışlar mı? İki şık da okey, Allah'ım söyle ikisinden başka bir şık var mı? Tetik düşürür kırmızı ışık da benim jockey. Senin

0: Bana sor bütün acıları. Daha zor silahtan 5 kat saklamak herkesten gözyaşlarımı.
1: Bana sor mutsuzluğu. Bana sor bütün acıları. Daha zor silahtan 5 kat saklamak herkesten gözyaşlarımı.

0: Reklam tanıtır.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.

0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
0: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 3338

0: 0324 325 33 38.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Reklam kazandırır.
1: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
2: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları,
2: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: Buse Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Mom.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
4: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.

0: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
0: 0533 974 45 90.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

sayenizde. Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın yüzyıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik.

0: lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
6: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
7: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle, mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Beni sevdiğin günlerden ne kaldı? Neresindeyiz şimdi aşkım? Yokluğun, yokluğun şu hayatta çok ağırıma gitti. Ölsem gam değildi de

sonsuz aşkım. Sen ateştersen ben koldayım. Sen nardaysan ben zordayım. İnan güzel gözlüm, sen bu dünyadan gidersen eğer, ben senden önce oradayım. Ben senden önce oradayım. Sonsuz aşkım. Sonsuz aşkım.

Söylerdik belki doğum sancısının ne kadar şiirsel olduğunu. Korkmasaydık kadınların, kadınların gazabından. Haber sanın sözün ordularına. Kaç satırlık canı kaldı hepimizin.

yazın her mevsim üşümesi, geçmez diyorlar insanın ilk ürpermesi. Tohum eken gölgesinde bekleyen, elinden gelen sen, yine ikimiz mi kaldık? Sarhoş hüzünlerden şarap olamadık.